Do do do do do.

with some name. Skip that lipstick. Don't explain.

folks chatter. And I know you cheat, but right.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.

0: mekanlar ve çağlar içinde ses. Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın.
1: Pazar sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Uğur Aksu ve Pelin Şen Aksu'ya teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Uğur Aksu ve Pelin Şen Aksu'ya teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cem Altınordu'ya teşekkür ederiz.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
4: Buzdolabında bir şeyler oluyor. Sanki hiçbir şey yerinde değilmiş gibi homurtular ve uğultular geliyor. Buzdolabının kapağı kapalı ama ışığı yanıyor. İçeride neler oluyor acaba?
5: Huysuz ve sulu gözlü çocuklardan bıktım, usandım artık diye bağırdı balkabağı.
4: Hiçbir zaman tabaktaki sebzeleri bitirmiyorlar diye homurdandı brokoli.
5: Neden bizden iğrenirler ki? Makarnaya bayılıyorlar dedi pazı bu durumla itiraz ederek.
4: Sebzeler giderek öfkeleniyor. Kimi yapraklarını döküyor. Kimi ise yüzünü buruşturuyor. Biberin ağzından acı sözler dökülüyor. Karnabahar gaz çıkarıyor. Canımıza tak etti. Bize böyle davranmalarına izin vermeyeceğiz. Bize vitamin derler diye bağırıyor hepsi aynı anda. Tamam yeter artık diye patlıyor patlıcan. Neler oluyor burada?
5: Işığı açık buzdolabının içindeki olaylar işte böyle başladı. Günaydın.
6: Günaydın. Apaçık Radyo.
5: Bir varmış.
6: Hiç yokmuş.
5: Programında sizlerle beraberiz. Bugün program ortakları Cemalcan Sağlam. Günaydın.
6: Tuğba.
5: Sağlam. Evet, bugün bir kitabı konuşacağız. Bugün hangi kitabı konuşacağız, hatırlıyor musun Cemalcan?
6: Sebzeler.
5: Evet, bugün bir kitabı konuşacağız. Bugün hangi kitabı konuşacağız, hatırlıyor musun Cemalcan?
6: Sebzeler.
5: Sebzelerin isyanı. Evet.

0: oluyor bu kitapta?
1: Bütün sebzeler
0: Bütün sebzeler çıldırıyor. Neden?
1: çıldırıyor. Çünkü hiçbir çocuk tabağında
0: Bitirmiyor. Sebzeleri bitirmiyor. Peki. Hangi sebzeler var? Biraz bakalım mı kitaba? İster misin beraber? Bu ne?
1: bitirmiyor. Balkabak.
0: Balkabağı. Bu ne, hatırlıyor musun? Karnabahar.
1: Karnabahar.
0: Karnabahar neler yapıyordu?
1: Gaz çıkarıyordu.
0: Gaz çıkarıyordu. Bu kim?
1: Havuç.
0: Havuç.
1: Tatile gidiyor.
0: Tatile gidiyor. Evet. Bu?
1: Brokoli.
0: Brokoli. Peki. Bu ne yapıyor peki? Brokoli ne yapıyor, hatırlıyor musun? Brokoli ne olmuştu, hatırlıyor musun?
1: Bir gözlük bekliyor.
0: Bir gözlük takıyor. Profesör olmuş, değil mi? Şimdi onun hakkında da konuşuyoruz. Bunu hatırlıyor musun? Pazı.
1: Hazır.
0: Evet. Peki bu? Enginar.
1: Emine
0: Enginar. Evet,
1: ol.
0: olmuş.
1: Bunu biliyorum. Söyleyeyim mi?
0: Lütfen.
1: Patlıcan.
0: Patlıcan. Bu? Turp.
1: Dur.
0: Evet. Bunlar?
1: Bezelye.
0: Bezelye. Peki bunlar ne, hatırlıyor musun? Tatile gelmişler. Nereden? Brüksel'den. Brüksel lahanası. Bunlar ne?
1: Biber.
0: Biberler. Peki. Bu marulumuz.
1: Domates.
0: Bu. Domates.
1: Domates.
0: Domates.
1: Domates, biber, patlıcan.
0: Domates, biber, patlıcan. Peki. Bu da ıspanak. Bu.
1: Patlıcan yok bunda.
0: Var. Şurada patlıcan dedik ya. Hani burada patlıcan vardı. Hepsi var. Domates de var, biber de var, patlıcan da var. Peki bu?
1: Domates.
0: Bu? Bu hangi sebze?
1: Kötü.
0: Kötü. Kim bu kötü? Süper kötü. Soğan.
1: Evet. Çünkü herkesin ağzını
0: Bir de gözlerimizi ne yapıyor? Sulandırıyor. Peki bu kitapta?
1: yakıyor.
0: Bu kitapta sebzeler çıldırıyor, çocuklar onları yemediği için. Kitabı nasıl buldun?
1: Güzel ve komik.
0: Güzel ve komik. Peki nesi komik?
1: Hepsinin çocukları onları yemediği için çıldırıp canavara
0: Canavara dönüştü. Resimler biraz, sebzeler canavar halinde mi sence?
1: dönüştüler. Evet,
0: Komik mi?
1: çok komik.
0: Peki.
1: Evet. En komiği bu.
0: En komiği de pazı mı? Peki.
1: Evet.
0: Peki gel biraz bahsedelim. Öncelikle sana sormak istiyorum. Senin sebzelerle aran nasıl? Sen sebzeleri seviyor musun?
1: Evet. Kötü bezelyeyi daha çok seviyorum.
0: Kötü bezelye. Peki. Bana söyler misin? Hangi sebzeyi en çok seviyorsun?
1: Brokoli.
0: Brokoliyi çok seviyorsun ama.
1: Bir domates.
0: Ve domates. Domates aslında bir meyve. Hep bu bir tartışılır. Peki sana sormak istiyorum. Sence sebzeler haklı mı? Kafanı salladığında kimse seni anlamıyor ama dinleyicilerimiz
1: Evet.
0: dinlediği için evet. Neden haklılar?
1: Çünkü kimse onu sevmiyor. Kimse onları sevmiyor.
0: Çocuklar sevmiyor diye isyan ediyorlar, değil mi? Peki sebzeler yararlı mıdır?
1: Anne bir bölümü bu bölümü oku çok komik. Herkes
0: Balkabağı
1: duysun.
0: bölümünü mü? Herkes duysun. Peki. Sevgili sulu gözlüler ve mızmızlar. Bizi tabakta görür görmez ağlamaya başlıyorsunuz. Yoksa sizi korkutuyor muyuz? Oysa hiç de canavara benzer bir halimiz yok. Öyleyse bundan sonra her yerde bizi göreceksiniz. Matematik sınavınız mı var? Balkabağı da orada olacak. Bir kızdan mı hoşlanıyorsunuz? Balkabağı yanı başınızda. Oğlanın biri size göz mü kırptı? Balkabağı yine yanı başınızda. Balkabağı, balkabağı, balkabağı. Bugünden itibaren her gün Cadılar Bayramı olacak. Peki. Böyle aslında hepsi birer huylarını anlatıyor, değil mi?
1: Bu
0: Burada.
1: bölümü de oku çok
0: Ama
1: komik.
0: ben bu hep bölümleri okursam dinleyicilerimiz ne okuyacak? Bu kitabı almalılar mı sence?
1: Evet, ama sadece bu bölümü ve Balkabağı bölümü.

0: Nasıl olur? Saat 5 mi oldu? Aman Tanrım, çay saati kutsaldır. O yüzden beni yalnız bırakın. Ah, durun. Tek camlı gözlüğüm neler o görüyor böyle gazetede? İsyan eşiğinde mi? Bütün yaygara bu yüzden mi? Ay, sanırım yine gaz çıkardım. Neden geliyor bu kah? Nereden geliyor bu kahkahalar? Şşş, sessizlik. Ah, tekrar kaçırdım. Biri buzdolabını açabilir mi lütfen? Evet, her bölümde belirli sayfalar var. Her bölümde, her sayfada, evet, komik sayfalar var ve her bölümde, her sayfada bir tane sebze var. Demin de Cemalcan'ın saydığı gibi bal kabağı, karnabahar. Her sebze kendi açısından isyanını dile getiriyor. Havuç bu isyana katılmak istememiş. Havuç nereye gitmiş?
1: Tatile.
0: Havuç tatile gidiyor. Dönmek istemiyor. İsyan da istemiyor. Burada bir sayfada da böyle onlar buzumuzu çözene dek tek kelime etmeyeceğiz diyorlar. Yani burası bir derin dondurucuya attığımız sebzeler de burada. Profesör Brokoli var bir sayfada karşımıza çıkıyor. Profesör kendisini daha tatlı hale, tadını değiştirebilir hale getirmeye çalışıyor. Çocuklar sevsinler diye. Ama olmuyor. Ortalıklarda hep...
1: Tabii
0: Evet, sen çok seviyorsun değil mi en çok
1: benim
0: brokoliyi? Geçenlerde sen böyle bir gelip arkadaşların hiçbir brokoli sevmiyor diye bir şeyde bulundun. İsyanda bulundun değil mi aslında? Sen de isyanda bulundun. Sebze gibi.
1: dışım.
0: Sebzeler gibi. Evet, haklılar çünkü bu cümleleri duymak istemiyor hiçbir. Enginar diyor ki herkes ne kadar iğrenç ne kadar iğrenç diyor. O zaman diyor ben de diyor size şimdi yemek hazırlayacağım diyor. Ve bu iğrenç diyen onları iğrenç diyenlere nasıl yemek hazırlıyor hatırlıyor musun? Pazartesi salı günleri kedi dili çarşambaları ayakkabı derisinden lazanya. Evet acı kurbağa püresi gibi şeyler söylüyor. Peki enginar her şeye
1: Müzik çalıyor.
0: evet. Müzik
1: Bango.
0: çalıyor.
1: Bango.
0: Bango mu?
1: Evet.
0: Bu gitar.
1: Hayır, bango.
0: Bango mu diyorsun
1: Evet.
0: onun adını? Peki. Bango ikiye
1: Çünkü
0: duyuyor.
1: gitar bundan daha büyük.
0: Ha, ukulele gibi bir şey diye düşünüyorsun. Bango
1: Evet.
0: dediğin şey ukulele olabilir mi? Küçük gitar gibi böyle.
1: Hayır. Bango dedi.
0: Peki bango. Ben bilmiyorum. Hemen araştıracağım. Üstünde
1: Çünkü
0: ne? Heh.
1: gitar benim tutabileceğim kadar büyük, bango benim tutabileceğim kadar küçük.
0: Anladım. Peki.
1: Bu da çok küçük.
0: Evet, enginar da küçük. Şimdi enginar diğerleri gibi bağırmıyor, isyan etmiyor. Onun
1: Evet.
0: elinde bir bango dediğin, benimse gitar dediğim ya da ukulele dediğim kalplerden oluşan sebzelerin gücü ama aynı zamanda bir çiçek çocuk karakteri çıkıyor. John Lennon gözlüğü. Etrafında da bezelyeler var. Hatta bir Brükselli hanasının elinde peace işaretli bir bardak var. Peki bu patlıcan ne olmuş? Burada da bir patlıcan var. Sebze ordusu kurmuş.
1: Evet.
0: Evet. Başa geçmiş, değil mi?
1: Ne demiş?
0: Sırayı bozmayın demiş.
1: Başka?
0: Evet.
1: Başka ne demiş?
0: Sonra demiş ki akşam yemeğindeki lazanyayı işgal edeceğiz demiş. Makarna sosuna sızacağız demiş. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Peki turplar nasıl konuşuyorlar? Buradaki kitaptaki turplar.
1: Unuttum sen söyle.
0: Böyle şeyli şeyli bir şey şakın şeker pancayıyla karıştırmayın falan diyor değil mi? Şeyleri bol bol söylüyor. Evet. Palatalara gireceğim diyor değil mi? Evet, bir nevi öyle konuşuyor. Şimdi gelelim. Bezelyeler de isyanda. Bezelyeler minik ve tatlıdır. Ama onun için şöyle yazmışlar. Narin prenseslerin kabusu. Sonra
1: Hiçbir sebze için
0: Evet.
1: et yemek yasak ama benim için yasak değil.
0: Et yemeklerine hayır bana evet demişler.
1: Evet.
0: Evet. Dünya yuvarlaktır. Bezelyeler de öyle. Onların sloganı.
1: Demek bezelyeler bir tane dünya.
0: Evet olabilir. Bir tane dünya. Burada yurt dışından gelen Brükseller var.
1: Ya da
0: Beraber,
1: Güneş.
0: evet, burada ne yapıyorlar? Bir meyve suyunun ya da havuç suyunun, göremiyoruz ne suyu olduğunu, sadece juice yazıyor. Önünde fotoğraf çektiriyorlar. Evet, biberler, hangi renkte biberler görüyorsun?
1: Kırmızı, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Sonra sıra yeşilde. Yeşil, yeşil, yeşil, üç yeşil, bir kırmızı, iki kırmızı, üç kırmızı, dört kırmızı,
0: Dört
1: dört kırmızı,
0: kırmızı ve
1: bir, iki, üç,
0: sarı.
1: bir, iki, üç,
0: Yeşil.
1: bir, iki, üç.
0: Sarı. Evet. Üç sarı, üç yeşil, dört kırmızı biber var. Sen seviyor musun biber?
1: Evet.
0: Çok seviyorsun, değil
1: Ben
0: mi?
1: kırmızıları seviyorum.
0: Tamam.
1: Ve yeşilleri.
0: Evet. Peki.
1: Turuncu da var.
0: Turuncu da. Aslında turuncu da vardır. Evet. Sarıya bir. Evet, doğru söylüyorsun. Kırmızı biber dönmeden önce turuncu oluyor birazcık. Peki. Peki. Daha doğrusu güneşte kuruttuğumuzda özellikle yeşil biberler turuncu oluyorlar. Peki, sana bir şey
1: Bir şey
0: soracağım.
1: diyeceğim. Bence bezelyeler bir sürü dünya ama domatesli güneş. Çünkü bezelyelerden daha büyük.
0: Bezelyelerden daha büyük, daha yukarıda resimde. Peki domates ne yapıyor bu resimde?
1: Bir çorbanın içinde sarf.
0: Bir çorbanın içerisinde sulf yapıyor. Aynen öyle. Ve diyor ki,
1: Ben yapmayı yani.
0: evet, güzel, hayal edebilirsin tabii ki. Kitaplar bizim hayal etmemize
1: Şimdi.
0: yarıyorlar, değil mi? Bir de Cemalcan, domates hiç isyana katılmıyor, değil mi?
1: Evet, sörf yapmaya katılıyor.
0: Şu an ihtiyacım olan son şey isyan diyor. Bolognese sosuna dalmak, pizza tabanında sörf yapmak ya da bir salatayı canlandırmak varken neden isyan edelim diyor. Evet. Peki, evet, çocuklar siz sebzelere bakmayın. Biraz sinirliler. Size baş belası diyorlar ama asıl baş belası onlar diyor domates. Neden? Çünkü domatesi çocuklar çok seviyorlar. Evet, sos olarak da çok seviniyorlar. Ispanak biraz korkmuş mu?
1: Evet çünkü bu bir tane camın içinde şöyle yapmış.
0: Evet, o ne peki? O da bir bezelye. Bezelyeler her yere dağılmış, değil mi? Minik minik oldukları için
1: Evet.
0: herhalde. Evet. Çok korkmuş. Karnabahardan kork, Lord Karnabahardan korkmuş. Ondan sonra patlıcandan korkmuş. Sürekli bağırdığı için bezelyelerden kimse de korkmuyor demiş.
1: Evet.
0: Peki gelelim, şurada süper kötü var. Bu süper kötüyü bize bir tarif et bakalım. Nasıl giyinmiş, nasıl bir şeyi var?
1: Gözlüğü bir de uçma
0: Uçma düğmesi dedin. Önündeki S harfi.
1: düğmesi. Evet.
0: S harfine süper soğan.
1: Süper soğan.
0: Biraz korkunç. En kötü benim diyor. Değil mi? Çünkü ağlatıyor. Nefesinizi kokutacağım diyor. Çünkü soğan yediğimiz zaman nefesimiz kokar, değil mi? Bir de o biraz kat kat. Soğan nasıldır?
1: Soğan yediğimizde ağzımız koktuğunda hiçbir arkadaşımız yanımıza gelmez.
0: Ah, gerçekten mi?
1: Evet. O pis koku yüzünden.
0: Peki onun için ne yapmamız gerekiyor?
1: Fırçalamamız gerekiyor.
0: Evet, o zaman soğan yiyebiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Peki, sonunda
1: Bir şey diyeceğim. Belki soğanları da fırçalamalıyız. Böylece hiç ağzımızı yakmaz, ağzımız kötü kokmaz.
0: evet, doğru söylüyorsun. Peki, sebzeler kitabın sonunda ne oluyor?
1: Bütün meyve... Bir çocuk anne ben bugün sebze yemek istiyorum diyor.
0: Evet, herkes uykuya dalıyor. Bu
1: Evet.
0: isyan biraz onları yoruyor, değil mi? Çok yorucu olacağını, hiç
1: Hayır,
0: bu
1: o
0: kadar
1: yüzden değil.
0: uykuya dalınca, pardon.
1: Çünkü çocuklar oraya gelince canlanmıyor.
0: Buzdolabını açınca herkes durmuş oluyor. Biz onların canlandığını görmüyoruz, öyle mi?
1: Ama aslında canlılar. Benim yediğim brokoli gibi.
0: Öyle mi? Peki, şimdi biz bugün seninle beraber Sebzelerin İsyanı'nı okuyoruz. Hippo yayınından çıktı. Yazarımız David Asiyet Tuno. David Aceituno, 1977'de İspanya'nın Badalona şehrinde doğdu. Barcelona Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu. Çeşitli yayın evlerinde düzenlenen redaktör ve editör olarak çalıştı. Silvia Ted başlıklı şiir kitabı da dahil yayınlanmış 19 kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan pek çoğu resimli kitaptır. Şimdi bir de çizerimiz var. Daniel Montero Galán 1981'de Madrid'de doğdu. Ömrü boyunca aklı hep kuşlarla ve zamanla meşguldü. Hayali, yaratıklar onun sanatı ve işi oldu. Escuela Superior de Dibujo Professional'dan mezun olduktan kısa bir süre sonra kendine özgü tarzıyla sulu boya ve keçeli kalem tekniklerine aşık, bağımsız bir sanatçı olarak çalışmaya başladı. 15'in üzerinde kitap resimlemiş olan sanatçı, çocuk kitapları kategorisinde prestijli bir ödül olan Independent Publisher Book Award sahibidir, diyor. Kitabımızda zaten bunun bilgisi var. Hippo Yayıncılık'tan çıktı. Sebzelerin İsyanı kitabı. Şubat 2021 baskısında. Daha çok evet, sebze yemeyen çocuklar için yapılmış bir kitap. Görsellere dönüp baktığımızda Cemo için oldukça komik görseller bunlar. Onun için çok komik oldu ama bazı resimlere dönüp baktığımızda aslında biraz gerçekçi olarak konuşacak olursak her çocuk için komik olmayabilir bu görseller.
1: Şu an babam bizim okuduğumuz kitabın yayınını dinliyor.
0: Öyle mi diğer tarafta peki? Biraz ürkütücü olabilir. Burası Cemalcan için örneğin Balkabağı biraz komik gözükse
1: Evet,
0: de
1: komik.
0: bazı çocuklar için bu ürkütücü olabilir. Çünkü canavar şeklinde gerçekten çizilmiş.
1: Ben
0: Ama
1: okula götüreceğim bu kitabı. Herkese Balkabağı bölümünü göstereceğim. Herkes okuldan kaçacak.
0: peki.
1: Korkuyorum.
0: Korkup öyle mi? Ama kitaptan kaçılmaz değil mi Cemalcan?
1: Evet.
0: Evet.
1: Onun kitap olduğunu bile anlamayacaklar.
0: Öyle mi diyorsun? Peki.
1: Evet.
0: Şimdi çizer biraz böyle çizmiş ama zaten çizerin özellikleri arasında yani demin de okuduğum gibi hayali yaratıklar onun sanatı ve işi olduğu diyor. Daha çok sebzeleri bu tarz çizmiş.
1: Daha
0: Balkabağında.
1: çok en komiği kim söyleyeyim mi?
0: Tabii ki. En komiği
1: Gösteriyorum.
0: göster bize.
1: Gösteriyorum. Gösteriyorum.
0: Bulamadım galiba. Hangisi? Şöyle göstereyim ben sana. Hızlıca. Bezelyeler. Turp. Patlıcan.
1: Hayır.
0: Enginar.
1: Hayır. Gösteriyorum.
0: Fazı. Hı. Bu
1: Göstereceğim.
0: olabilir mi? Demin bu demiştim.
1: Evet. Nerede en komik? Dur. En komik bu çünkü soğuktan titriyorlar.
0: Derin dondurucudaki sebzeler titriyorlar. Evet, şimdi dönüp baktığımızda korkutucu gibi gözükse de hemen bakıyorum resimleri değerlendirelim. Bir balkabağında böyle bir şeyle
1: Ve
0: karşılaşabilirsin.
1: geçirme.
0: Korkutucu. Evet, gaz çıkartan karnabahar, havuç saydığımızda bir de enginarda pardon pazı da böyle bir ürkütücü bir resim
1: Anne
0: görebiliyoruz.
1: buna bak. Bak bana.
0: Bunun
1: Anne
0: dışında
1: izle.
0: diğer resimlerde böyle bir
1: Anne bak
0: problem
1: bana.
0: aslında yok. Yani iki
1: Anne dur.
0: tane resimde
1: Anne dur
0: ürkütücü
1: bir dakika.
0: gelebilir çocuklar için. Peki Cemalcan, biz bu kitabı okuduğumuzda senin aklına bir şarkı geldi bunu okurken. Ne hangi şarkılar geldi? İki şarkı geldi aklına ben biliyorum. Hangi şarkıları söyledin biz bu kitabı okurken?
1: Domates, biber, patlıcan.
0: Domates, biber, patlıcan. Bir de demin bir şarkı daha söyledin.
1: Bu çizgi önemli yine. Küçük ve zalledi. Brokoli.
0: Brokoli şarkısını söyledin. Evet. Peki, o zaman sen bu kitabı arkadaşlarına önerir misin? Senin için keyifli bir kitap mıydı? Eğlenceli bir kitap mıydı?
1: Evet. Ama en komik bölümünü göstereceğim. Bal tabağından sonra
0: Evet.
1: hangi bölümü göstereceğimi söyleyeyim mi?
0: Lütfen donmuş sebzeleri gösterdin komik olarak.
1: Evet.
0: Hı.
1: Buradan
0: Hı.
1: sonra şeyi göstereceğim.
0: Hı.
1: Şeyi.
0: Aslında tabağında sebze
1: Bu
0: kalırsa enginar. Ay pazı pardon. Evet pazı biraz daha söylediğim gibi. Cemalcan'a komik geliyor ama biraz ürkütücü gerçekten. Çizimler.
1: komik, korkutucu değil.
0: Evet, komik. Tamam, ben ısrarla söylemeyeyim bunu. Bu senin için, bazıları için böyle olmayabilir, bilemedim.
1: Evet.
0: O yüzden söylüyorum bu şeyi. Fakat tabağında sebze kalırsa ağlar ve üzülürün dışında sanırım sebzeler artık isyan edebilirler. Çünkü asıl vitamin onlarda ve yenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Ama kitabın sonunda da zaten anne bugün sebze yemek istiyorum diyen bir çocukla son buluyor kitabımız. Evet, Hippo Yayınından çıkmış olan Sebzelerin İsyanı kitabını bugün Cemal Can'la beraber okuduk, seslendirdik, yorum yaptık.
1: Benim adım Sakallı dede.
0: Peki. O zaman bu haftalık programımızın sonuna gelirken teknik masada Salih Işıker'e teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programda beraber olacağız. Bir şarkı dinleyelim mi madem? O zaman bu kitabı okuduysak.
1: Evet.
0: O zaman Domates, Biber, Patlıcan şarkısını dinleyelim mi?
1: Hayır.
0: Evet. Şimdi
1: Hayır.
0: sen anons et. Hazır. Ama bu kitaba bu gider demiştin.
1: Hayır.
0: Kim söylüyor? Barış Manço seslendirsin, olur mu? Tamam. O zaman şimdi sırada Domates, Biber, Patlıcan der misin?
1: Damla ses, biber patlıcan.
0: Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cem Altınordu'ya teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
9: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarına ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Charles Darwin'in daha az bilinen bilimsel çalışmalarını, botanik ve bitki fizyolojisi üzerine yaptığı araştırmaları konuşacağız. Bitkilerde Hareketin Gücü adlı eseri yayınlandığında fikirleri bitki fizyologları tarafından büyük ölçüde reddedilmiş ama daha sonra bu çalışma bitki fizyolojisi ve biyolojisine önemli bir katkı olarak görülmeye başlamıştı. Darwin'in yaşadığı Victoria döneminde bitkiler ve hayvanlar arasındaki en önemli farklardan birinin bitkilerin hareket etmemesi olduğunu inanılıyordu. Darwin bu teorinin aksini desteklemek için sayısız gözlem ve deney yapmış. İnsan gözüyle neredeyse görülemeyecek kadar yavaş olsa da bitkilerin hareket halinde olduğunu göstermişti. Özellikle güneş gülü Drosera rutinifolia'nın dokunaçlarının kademeli olarak bükülmesinden ve tırmanıcı bitkilerin sürgünlerinin dönme hareketlerinden büyülenmişti. Yulaf fidelerinin fototropizmini yani bitkinin ışığa doğru hareketini belgeleyen de ilk kişiydi Darwin. Antik çağlardan beri aslında insanlar bitki hareketlerini mekanik veya fizyolojik kuvvetlerle açıklamaya çalışmışlar. Bitki ve hayvan davranışları arasında benzetmeler de kurmuşlar. Rönesans ve aydınlanma çağında da düşünürler doğrudan gözlem yaparak bitki hareketlerinin fizyokimyasal yani moleküler yapısından kaynaklanan fiziksel ve kimyasal davranışlarını açıklamaya çalışmışlar. Darwin'in araştırması bitki hareketinin farklı biçimlerin nasıl evrimleştiğini de açıklıyordu. Onun çalışmaları geçmiş yüzyılın hakim, ortodoks anlayışının son bulmasına katkı sağladı. Hakim anlayışta bitkiler algı ve hassasiyete sahip olmayan sıradan makine parçaları gibi görüyordu. Yani eğer bitkiler çevreye bir şekilde cevap veriyorsa bu mekanik bir sürecin sonucuydu. Yani kökler eğer aşağı doğru büyüyorsa kütle çekime cevap veriyor, ışığa yöneliyorsa bunun nedeni ışığın aydınlık tarafta olgunlaştırma hızlandırıyor olmasıydı. Darwin bitkilerin uyarıyı algılayabildiklerine dair kanıtlar sunuyordu. Yani bugün bitkilerin zekasını konuşuyorsak bu fikrin ilk tohumlarını Darwin'in ektiğini söyleyebiliriz. Geçmiş programından birinde Ken Thompson'ın yazdığı Darwin'in En Güzel Bitkileri kitabını botanikçi Mehmet Bona ile konuşmuştuk. Kitabını da çevirmen aynı zamanda. Yeri gelmişken okuma önerisi olarak onu da ekleyeyim. Bu kitap aynı zamanda ünlü bilimcinin bir portresini de sunuyor. Yani evrim çerçevesinde doğa tarihine karşı neredeyse saplantılı bir merak duyan, başlangıçtaki motivasyonu ne olursa olsun ele aldığı konuya aşık olup karşı konulmaz bir tutkuyla bağlanan, böcek kapanlarla ya da sarmaşıklarla çalışmaktan sonsuz hazlar alan bir bilim insanının heyecanına da ortak oluyorsunuz. Akıcı dille yazılmış bu kitabı okurken tekrar öneririm size. Bilim tarihçisi Natalie Lawrence da The Public Domain Review'da yayınlanan Spontaneous Revolutions, Darwin's Diagrams of Plant Movement yani kendiliğinden devrimler Darwin'in bitki hareketleri diyagramları yazısında yine bu doğa bilimcinin bitki dünyası hakkında günümüze kadar ihmal edilmiş keşiflerini anlatmış. Bu makaleye dayanarak ben de hangi ilhamla bu araştırmasına başlamış, nasıl bir süreç izlemiş onu anlatmaya çalışacağım size. Darwin'in bitkilerin hareketine özellikle sarmaşık sürgülerine olan ilgisi 1862 yılında Harvard'da botanikçi olan Ezra Gray'in kısa bir makalesini okumasıyla başlamış. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences yani Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi bildirilerinde yayınlanan Note on the Culling of Tendrils, sarmaşıkların kıvrılması üzerine not başlıklı makalesinde Gray, büyüyen sarmaşık sürgünlerinin dokunmaya karşı hassasiyetini anlatıyordu. Bu olasılıktan etkilenen Darwin Gray'e şöyle yazmıştı. Sarmaşık sürgünleri üzerine birkaç deney yapmak istiyorum. Saksıda yetiştirmeye en uygun bitki ne olabilir acaba diye yazar. Gray ona iki tırmanıcı bitkinin tohumlarını göndermiş. Biri dikenli salatalık ya da yıldız salatalık dediğimiz Cycas angulatus. Diğeri de yabani yalancı salatalık dediğimiz Echinocystis lobata. Darwin bunları ilkbaharda ekerek gözlemlerine başlayabilecekti. Ancak Gray zarif bir bitki olan yalancı salatalığın aksine dikenli salatalığın sorunlu bir bitki olduğunu, bu nedenle Darwin'in onu yakından izlemesi gerektiği konusunda da onu uyarmış. Sorunlu neden
Dikenli salatalıklar çimlenmese de yalancı salatalıklar iyi gelişmiş ve tırmanma hareketiyle ne kadar karizmatik bir bitki olduğunu da göstermiş. Darwin de o sıralar hoş olmayan bir egzama nöbeti nedeniyle birkaç haftayı Downhouse'daki evinde yatağa bağlı olarak geçirmek zorunda kalmıştı. Araştırma ve yazışma konusundaki her zamanki coşkulu enerjisi bu rahatsızlık nedeniyle sekteye uğramıştı. Darwin hayatının büyük bölümünde egzama ve buna bağlı tekrarlayan çıbanlardan muzdaripti. Bu kronik cilt rahatsızlığı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kalp çarpıntısı gibi diğer kronik sağlık sorunlarıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Teselli de yatak odasının sakinlerine yani ev bitkilerine yönelerek bulmuştu. Her gün saatlerce pencere kenarlarındaki saksılarda büyüyen genç salatalık bitkilerine bakıyor, onları gözlemliyor. Bu bitkilerin nasıl etraflarındaki dünyayı keşfedip tırmanacak şeyler aradıklarını gözlemliyordu. Bu çok keyifli bir uğraştı onun için. Tabii normal koşullarda sürekli aktif olan, hareket halinde olan Darwin'in bitkileri kendi hızlarında izlemeye vakti olmazdı. Ancak yavaşlamaya ve farklı bir hızda yaşamaya zorlandığı için gözlemleme fırsatı bulmuş ve gördüklerinden de gerçekten büyülenmişti. Ezra Gray şunları yazar daha sonra. Bitkiye başka bir açıdan bakıyorum. Yani öndeki sürgünlerin sürekli dönme hareketini gözlemliyorum. Bu hareket sarmaların 1 feet veya 20 inç çapında yani 30 ila 50 santim çapında bir daire içinde herhangi bir cisme temasa geçebilmesini sağlıyor bu hareket diye yazar. Dairesel hareket Darwin için bir sürprizdi. Bu sarmaşık sürgünleri hassas olmanın ötesinde çevrelerindeki dünyayı keşfetmek ve ışığa doğru tırmanma yollarını bulmak için gizemli bir yönteme sahip gibi görünüyorlardı. Bitkilerin yaptığı kendiliğinden dönüşlere ve de Latince yuvarlak alanına gelen circum ve baş sallamak alanına gelen nutare kelimelerinin birleşiminden oluşan circumnutation adını verir. Darwin yeni bir şey keşfettiğini düşünür tabii. Daha önce ayrıntı olarak tanımladığını hiç görmediği bir olgudur bu. 1863 yazında yakın arkadaşı botanikçi Joseph Hooker'a yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu. Sarmaşık sürgünlerimle çok eğleniyorum. Tam da bana göre. Ufak tefek işler bunlar diye yazar. Darwin iyileşip gücünü ve normalde sınırsız olan enerjisini geri kazanmaya çalışırken Hooker'a mektup yazarak ondan gözlemleyebileceği daha egzotik türler istemiş. Sonra onu gönderdi. Bitkilere özenle bakmış ve pencerenin önüne astığı saksılarda salatalıklar ve sarmaşıkların arasına eklemiş. Bitkiler camların önünde yeşil bir halı gibi örülerek, giderek büyüyerek yapraklarını ışığa dışarı doğru uzatmaya başlar. 4 ay boyunca içeride bitkilerin dallarıyla büyülenmiş bir şekilde vakit geçirdikten sonra Darwin sandalyesini dışarı taşır. Saatlerce şerbetçi otu tarlalarında oturur. Sarmaşık sürgünlerinin destek arayıp onlara tırmanmasını, o desteklere, o sırıklara tırmanmasını izler. Hareketlerini test etmek için dallarına küçük ağırlıklar takıyor veya gövdelerini işaretliyor. İzlemediği zamanlarda bile bitkilerin ne yaptığını takip edebiliyordu Darwin. O dönemde Britanya'daki botanik çalışmalarının büyük bir kısmı taksonomiye odaklanmıştı ama Darwin bitkileri adlandırmak ve sınıflandırmaktan daha fazlasını yapmak istiyordu. Bitkilere bakmanın, onları kendi şartlarında görmenin yeni yollarını arıyordu ve bulduğu şey olağanüstüydü. Bazı bitkiler onu gerçekten şaşırtmıştı. Örneğin parazit küsküt bitkilerinin yani kuskuda pentagona'nın nasıl destek aradığını anlamak için yakınına diklemesi sırıklar yerleştirmişti. Sürgünler yavaş yavaş dairesel hareketlerle büyüyor. Bir sıra rastladığında bitki yavaş ve kademeli olarak çubuğun üzerinde, o sırığın üzerinde uzanıyor ve giderek daha fazla eğimli hale geliyordu. Ancak bir süre sonra sarmaşık sürgünü aniden sırıktan fırlayıp karşı tarafa düşüyor ve desteğe geri dönüp üzerinde yine kayarak ilerliyordu. Karmaşık hatta bazen de oldukça hızlı hareketi vardı bitkilerin. Darwin gözlemlediklerinden çok memnun olmuş ve oğlu William'a coşkulu bir şekilde şunları yazmıştı. Şimdilerde en sevdiğim şey sürgünleri izlemek. Dokunmaya parmağından daha duyarlar ve inanılmaz derecede kurnaz ve zekiler diye yazar. Darwin, Ezra Gray'e bitkilerin dairesel hareketlerinden bahsettiğinde botanikçi onu gerçeklerle yüzleştirerek bu gördüklerinin bazı araştırmacılar için yeni bir bilgi olmadığını açıkça belirtir. Salatalık gibi tırmanıcı bitkilerin dönme hareketleri literatürde daha önce birkaç kez tanımlanmıştı. Darwin egzama hastalığı nedeniyle yatağa bağlı olduğu günlerde gerekli ön okuma yapmayı ihmal etmişti. Gray'in doğru yöne yönlendirmesiyle yaptığı okumada gözlemlerinin en önemli kısmının başkaları tarafından zaten yayınlandığını fark etmiş ve bu onu oldukça utandırmıştı. Daha sonraki bir yayınında şöyle yazacaktı.
Gözlemlerimin yarısından fazlası tamamlanmadan önce tırmanıcı bitkilerin gövdelerinin ve sürgünlerinin kendiliğinden dönmeleri gibi şaşırtıcı bir olayın uzun zaman önce gözlemlenmiş olduğunun farkına vardım diye yazar. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verilmiş. Şimdi biraz soluklanalım. A Secret Garden'dan dinliyoruz. Serenade to Spring. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar, Apaçık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Darwin'in bitki hareketlerini nasıl gözlemlediğini konuşuyoruz. Özellikle hasta olduğu dönemde bitkilere merak salan Darwin'in sonunda acı bir şekilde dairesel hareketin çoktan literatüre girmiş olduğunu fark ettiğini söylüyordum. Ama o tabii sıradan bir doğa bilimci değildi elbette. Bunun nasıl gerçekleştiği veya bitkinin bu hareketle aslında ne yaptığı konusunda bilim insanının hiçbir fikri olmadığını görüp daha derine inmek ister o da. Evet, sarmaşık sürgünleri kurnaz ve zeki olabilirdi. Ancak ne kadar kurnaz ve zekilerdi? İşte büyüleyici olan soru da buydu onun için. Keskin gözlü Darwin bitkilerin büyümesini izleyerek bütün gününü geçirebilirdi. Ancak kaçınılmaz olan gerçek şuydu ki insanların duyu sistemi bitki büyümesini tam olarak gözlemlemek için tasarlanmamıştı. Peki bu hareketleri neler olup bittiğini ortaya çıkaracak şekilde nasıl kaydedebilir ve anlayabilirdi? Başka hiç kimse bu sorunu çözmemişti. Doğa bilimci de bunun için daha yana bir yöntem bulur. Bitkilerin büyürken ve dönerken o kısımların hareketlerini kaydetmenin bir yolunu geliştirir. Bir bitkiyi bir kağıt ile bir cam plak arasına yerleştirir ve bitkinin yaprağı ve tomurcuğu gibi belirli bir kısma ince bir tel bağlayarak kağıt üzerinde bir referans noktası işaretler. Bu telin ucunu sabit referans noktasıyla hizalayarak ardından sürekli değişen konumunu cam plaka üzerine işaretleyerek düzenli aralıklarla kayıtlar yapar. Garip böyle köşeli çizimler çıkar ortaya. Görsellerini paylaşacağım sizinle. Yani herhangi bir bağlam olmadan bu çizimlere bakınca bunların bir tahta kurusu, böcek veya belki de dikkat süresi kısa bir fare gibi. Yani minik bir hayvanın izleri gibi algılanabiliyor aslında buna baktığınızda. Yani kağıt üzerinde rastgele dolaşan, net bir amacı olmayan bir yaratığın kesik kesik yürüyüşleri gibi görünüyor. Aslında üç boyutlu olarak gerçekleşen hareketlerin statik iki boyutlu tasvirleri olduğu için böyle görünüyordu elbette. Darwin saatler süren ve birçok noktanın kaydedildiği bir süreçten sonra plakadaki noktaları sırayla birleştirerek bitkinin zaman içindeki hareketini izleyebiliyordu. Yani bu şekilde hareketi çıplak gözle görülebilir hale getiriyor. O plaka ile bitki arasındaki mesafeyi de değiştirerek hareketleri daha da büyütebiliyordu. Plakayı daha uzaya taşıyarak noktaların gözüyle hizalama açısını arttırıyor. Böylece küçük hareketleri plaka üzerinde daha büyük mesafelere yayıyordu. Tabii bu bitki hareketini insanlar için anlamlı hale getirmenin inanılmaz derecede yaratıcı bir yoluydu. Yani bu timelapse fotoğraflar yani icat edilmeden önce geliştirdiği bir yöntemdi. Bitkiler çıplak gözle bakıldığında hareketsizmiş gibi görünüyor ancak tüm parçaları sallanan daireler çizerek hareket ediyor. Yani sürgünlerden köklere, çiçeklerden yapraklara kadar. Darwin bu yeni yöntemiyle yüzlerce bitkinin kısmi parçalarının hareketlerini doğru bir şekilde izleyebilmiş ve dairesel büyümelerini kademeli çizgilerle detaylandırmıştı. Bitki alışkanlıkları anlama çabalarında öncülük etmiş oldu böylece. Farklı türleri hangi kategorilere koyacakları ilgilenen taksonomistlerin aksine Darwin, bitkilerin aslında hayvanlarınkine benzer bir davranış sergilediklerini görmüştü. Yani tek fark hayvanlar hızla bir yerden bir yere hareket ederken bitkiler çok yavaş ve büyüyerek hareket ediyordu. Darwin bu cam leva yöntemiyle yaptığı gözlemler de dahil olmak üzere kısa süre içinde 118 sayfalık kapsamlı bir monografi derler ve 1865 yılında Linnaeus Society, Linnaeus Derneği'ni sunar. On the Movements and Habits of Climbing Plants, yani tırmanıcı bitkilerin hareketleri ve alışkanlıkları üzerine başlığı yayınlar burada. Metinde Darwin bitki hareketini evrim teorisiyle ilişkilendirmişti. Bitkiler çevrelerine duyarlıydı ve bu duyarlılığı hayatta kalmak ve daha başarılı bir şekilde üremek adına büyümelerini yönlendirmek için kullanıyorlardı. Şöyle yazar, bitkilerin tırmanıcı hale gelmesinin nedeni muhtemelen ışığa ulaşmak ve geniş bir yaprak yüzeyini ışığın ve havanın etkisine maruz bırakmaktır. Bunu tırmanıcılar ağaçlara kıyasla inanılmaz derecede daha az bir kaynak harcamasıyla gerçekleştirebiliyor. Ağaçlar ağır dalların yükünü devasa bir gövdeyle taşımak zorunda. Bu nedenden dolayı şüphesiz dünyanın her yerinde bu kadar farklı taksona ait bu kadar çok tırmanıcı bitki bulunabiliyor diye yazar. Bu sırıkların desteklerinin etrafına sarmal dallar saran salatalık gibi bitkilerden nesnelere tırnak içinde kanca atan klematise birçok bitki türü sistemi kandırmanın farklı yöntemlerini geliştirmişti. Hepsi ince gövdeli olan bu bitkiler bir gövde, bir kalın bir gövde veya sert bir sap geliştirmeye gerek duymadan güneşe doğru tırmanabiliyor ve bunu sağlayan özel bir tekniğe sahiplerdi. Darwin'in çalışması büyük yankı uyandırır. Linnaeus Derneği'nin önde gelen entomologlarından Benjamin Dan Walsh, kör bir kiklop gibi karanlıkta destek arayarak daireler çiziyor olmalarını keşfetmek çok şaşırtıcı diye yazar. Kiklop biliyorsunuz Yunan mitolojisinde alnında tek bir göz olan devlerin adı. Monografiyi okuyan farklı ülkelerden birçok doğa bilimci ek materyaller de gönderir ve bu da Darwin'i 1875'te yayınladığı ikinci genişletilmiş bir baskı üzerinde çalışmaya teşvik eder. Darwin'in gözlemleri tırmanıcı bitkilerin fizyolojisi ve davranışlarını nasıl anlatmasının temelini oluşturdu. Yani tırmanıcı bitkilerin ötesinde Darwin bitki davranışları ve zekası üzerine yapılan çalışmaların da temelini atmış oldu. Yüzyıllarda süre gelen hayvanlar hareket eder, bitkiler etmez varsayımının tamamen yanlış olduğunu, üstesinden gelinebilecek bir algı meselesi olduğunu gösterir. Ancak bu farklılık hala olması gerektiği kadar yaygın değil elbette. Bunun sebebi nedir derseniz, mimoza veya Venüs sinek kapanı gibi bazı bitkilerin görmezden gelmesi zor olan, çok özel ve görünüşte tepkisel hareketleri var, ancak bitkilerin zekasını ele verebilecek çoğu bitki davranışı aslında fark edilmiyor. Darwin'in gerçekten yaptığı şey bitkilere yeni bir bakış açısıyla bakmaktı. Onların bakış açısından bakmak, bitkiler açısından bakmak ve hareketlerinin, davranışlarının onlara nasıl fayda sağladığını gözlemlemek. Yani yaşamının son döneminde ağır hastalıklarla boğuşurken bile inatla bu tutkusundan vazgeçmemişti. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Charles Darwin'in bitkilerin hareket gücüne dair araştırmalarından, deneylerinden ve bitki zekası araştırmalarına dair ilk tohumu nasıl attığından konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın.
0: Come.

Günaydın. Bu sabah da Wolfgang Amadeus Mozart'la Paris'te 1778 yılındayız. Oğluyla birlikte Paris'e geliyor anne, Anna Maria Mozart. Ama günleri oldukça sıkıcı geçiyor. Kente geldiklerinden beri kendini iyi hissetmiyor. Önceleri bunu havaların yeterince ısınamamasına bağlıyor. Baharın ve yaz aylarının hani sorununu çözeceğini umarak halinden fazla şikayetçi olmuyor. Ancak ilerleyen haftalarda sağlık durumunda hiçbir iyileşme yaşanmıyor. Aksine kötüleşiyor. Kaldıkları evde piyano yok. Onun için Wolfgang hemen her gün çalışabileceği bir dostunun yanına gidiyor. Gece geç saatte annesinin yanına dönüyor. Anne Fransızca konuşamıyor. Dolayısıyla dış dünyayla tek ilişkisi gün sonunda oğluyla yaptığı sohbetler ve kocasına yazdığı mektuplarla sınırlı. 18 Haziran 1778'de bir konser oluyor. Ve bu konserde, konser spiritüel, Mozart'ın bir senfonisi çalınıyor. Re majör. Paris Senfonisi olarak bilinen 31 numaralı QL sayısı 297 olan eser. Bu sabah bu eseri 3 ayrı icradan dinleyeceğiz. İlk olarak Sir Charles Maqueras yönetiminde Prag Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

beğeniliyor. Mozart kazandığı başarıdan dolayı mutlu, ancak annesinin giderek ciddileşen sağlık sorunları keyfini kaçırıyor. Haziran sonuna doğru anne bilincini kaybediyor. Doktorlar son müdahaleleri yapmayı deniyorlar. Sonuç değişmiyor. Artık dünyevi yardımların yarar olmayacağı düşünülerek son dini vecibelerde yerine getiriliyor. Mozart bir an bile annesinin başından ayrılmıyor. Gözlerinin önünde yaşama veda eden kadını kurtarabilmek için yalnızca dua ediyor. Bu sabah ikinci olarak 297 köel sayılı 31 numaralı Paris Senfonisi'ni Trevor Pinnock yönetiminde The English Concert'tan dinliyoruz.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Kim astı bu resmi?
10: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Güzel göreti çocuklar, güneşli günler göreti.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreci çocuklar, ışıklı maviliklere yüreci.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
4: Dünyayı dinliyorum.
5: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz. Her pazar öğlen 12 ile 1 arasında Bir Dünyayı Dinliyorum programımızla daha karşınızdayız. Bu bir saat dünyanın farklı köşelerinden sesler hep birlikte odamıza ve kulağımıza dolacak. Ve bugün programı açarken kuzey kelimesi aklımdan çıkmıyor. Kuzey, yön olarak değil bir his olarak. Soğuk ama berrak. Sert ama dürüst. Bazı müzikler tam da bu his gibi gelir. Süslü değil, doğrudan. İçinize girer ve bir süre oradan çıkmaz. Rebecca Bakken, Oslo doğumlu, New York ve Viyana'da yaşamış. Bugün ise yeniden Oslo'da müzik kariyerini sürdüren bir müzisyen. Bu yolculuk hem coğrafik hem de içsel. Ve yeni albümü North, yani Kuzey, bu iki boyutlu yolculuğun belgesi. Kişisel geçmişine ve dinleyicinin evrensel geleceğine aynı anda uzanan 11 şarkıyla karşımıza çıkıyor bu yeni albümünde. Bu şarkıların çoğu Norveççe, çünkü Rebecca için bu dil salt bir araç değil, bu onun için bir kök. Dilin havası ve aktardığı kültür. İçlerinde İngilizce ve Arapça'da dokunulmuş kelimeler var ve bu seçimlerde rastlantı değil, birer karar niteliğinde. Şarkıların çoğu aslında Rebecca'nın çocukluğundan geliyor. Norveç halk müziğinin, kilise türkülerinin, anneannesinin sesinin içinden. Onları yıllarca taşımış, değer vermiş ve beslemiş. Sonra bir gün bu eserler kendi içerisinde geri dönmüşler ve kendi güçleriyle seslenmeye başlamışlar. Albümü kaydetmekte bu enerjiyle birlikte sadece 4 gün sürmüş. Konuk sanatçılar arasında Suriyeli şarkıcı Salah Mahfud ile Joik, İskandinav Sami halk şarkısı geleneği olarak da biliniyor. Bir Joik ustası Simon Isat Marien de var. 4 gün ama içinde de bir ömürlük müzik var diyebiliriz. Sonuç hem mistik, hem büyülü, hem kırılgan, hem volkanik bir albüm. Kuzey manzaralarının sertliğini ve bluzun acıyı güzelliğe dönüşen volkanik bir albüm. Kuzey manzaralarının sertliğini ve bluzun acıyı güzelliğe dönüştürmüş.

Peki sizce Sufizm ile Norveç halk müziği arasında ne bağlantı olabilir? İlk bakışta aslında baktığınızda hiç diyebilirsiniz. Ama müzik, coğrafyanın ve inancın çok daha gerisinde bir ortak damardan beslendiğinde bu mesafe aniden ortadan kalkıveriyor. Rebecca Bakan'ın da Nord albümünün tam ortasında bir parça var ki My Choices.

hours. Bu parça İngilizce söylenmiş ve Rebecca'nın bunu açıklaması da şöyle. Bu dil bana bildik olanı geride bırakıp daha açık bir şeye adım atmak için gereken mesafeyi verdim. Sözler ise 9. yüzyıl Basralı Sufi şair Rabia el-Basri'den geliyor ve bu parçada da bir ses daha var. Suriyeli şarkıcı Saleh Mahfud. Rebecca o anı ise şöyle tanımlıyor. Sesi girdiği an ham, hipnotik, gece gökyüzü kadar geniş hissettiriyor. Seslerimiz bu şarkıda buluşuyor. Saleh Mahfud'un sesi aynı anda da meleksi, okşayıcı ve taşıyıcı bir vokal olarak karşımızda dimdik duruyor. Ve tabii ki Nord'un da bütün özünü de aslında şu cümle ifade edebiliyor. Kuzey ne kadar içe bakarsa o kadar dışarıya açılıyor. Albümün bir başka ses buluşması ise Joik ustası Simon Isset Mariamen ve katıldığı Ingen Wirman Frem Til Den Eve Goro, yani kimse ebedi huzura ulaşamaz adlı geleneksel parçada kendini gösteriyor. Joik ise İskandinav Sami halkının en kadim şarkı geleneği ve bu albümde Norveç halk melodileriyle, Arap makamlarıyla ve psychedelic elektronik dokularla tek bir nehirde karşımıza akıyor tınısal açılımlar. Nord eleştirmenler tarafından hem zamanlaması mükemmel hem de zamansız bir albüm olarak tanımlanıyor. Paylaşılamaz belki ama hissedilebilir bir insan enerjisinin ve ortaklığın da belgesi var karşımızda. Şimdi o mavi genişliğe adım atalım hep birlikte ve binlerce mavinin içinden gelen o parçaya kulak verelim. Parçamızın adı To Sam Bluff, yani bin mavi. Hep birlikte dinleyelim Babacık Radyo'da.

Tabii ki bu müzikleri dinlerken de şunu farkına varıyorsunuzdur umarım. Norveç halk müziği ile blues arasında bir bağlantı kurmak da cidden yürek isteyen bir açılım. Bu iki gelenek farklı kıtalarda, farklı tarihlerde, farklı açıların iç içe geçmiş müzik tınıları olarak karşımıza çıkıyor. Ama Rebecca Buchan bu bağlantıyı görüyor ve sesi de bu görüşü doğruluyor. Rebecca bizlere aslında şunu diyor: bu şarkılar affetmeyen bir coğrafyadan geliyor. Blues o ruhtan uzak değil, acının güzelliğe dönüşmesinde ısrar eden bir el uzatımı olarak karşımızda duruyor. Bu gözlem ise Nord'un sıradan bir folk revival, yani halk müziğini yeniden canlandırma albümünden ayıran şeyi de açıkçası açıklıyor. Bu şarkılar tarihsel bir sergileme değil, bugünün sesiyle konuşan, bugünün teninden titreşen, yaşayan bir metalyalar olarak karşımızda duruyorlar. Müzikal mimarisinin kendisi de bu iddiayı destekliyor açıkçası. Norveç'in ninnilerinin altına derin bas hatları girdiğinde de, kilise türküsünün üstünde asit dokularının serpiştirildiğinde de bir şeyler oluyor kıpır kıpır. Gelenek uyumaktan uyanıyor, karşımıza çıkıyor. Hellingung Osset'in keçi boynuzlu sesi bu uyanışında belki en çarpıcı anlarından birini bizlere ulaştırıyor. Keçi boynuzu Norveç'in en eski geleneksel çalgılarından biri, coğrafyanın ham sesini taşıyan bir enstrüman, psychedelic elektronik dokularla buluştuğunda da zaman bir şekilde kayıyor ve kayboluyor. Geçmiş mi dinliyorsunuz yoksa geleceği mi? Orada büyük bir soru işareti oluşuyor ve Nord'un bu müzikolojik cesareti de onun albüm olarak tutarlılığını da bizlere gösteriyor. 11 parça boyunca Rebecca Buchan hiçbir zaman iki şeyi aynı anda yapmaktan kaçınmıyor. Hem kırılgan hem volkanik olmak. Hem kişisel hem evrensel, hem çok eski hem de tam şimdi. Kalbim hep dolaşıyor o sonsuz gezginlik hissine. Şimdi hep birlikte kulak misafiri olalım. Parçanın orijinal adı Mit Herzen altit wanker, yani kalbim her zaman dolaşıyor. Geleneksel bir Norveç ilahisiyle Apaçık Radyo'da devam edelim.

Şöyle düşünelim, bir çocuğun kulağında kalan sesler yetişkin dönemine geldiğinde de onlar geri döndüğünde de artık aynı yerde, aynı konumda değiller veya aynı ifadeyi yansıtmazlar. Daha ağır gelebilir, daha hafif gelebilir veya daha derin gelebilir. Çünkü yaşla birlikte algılarımız da ona göre değişebiliyor. Sanki o sesler de aynı zamanda büyümüş olabilirler. Sessizlikte bilinç dışının bir köşesinde olgunlaşmış olabilirler. Rebecca Bekan Oslo'da büyüyen bir sanatçı. Etrafında her zaman bu şarkılar varmış. Annesinin sesi, kilisenin taş duvarlarında yankılanan melodiler, Norveç'in halk türküleri, ninniler, onları kendisi ruhunda taşımış ama üzerinde düşünmeden. New York ve Viyana'daki yıllar bu hazırlanmanın da bir parçası olmuşlar, vesile olmuşlar. Rebecca uluslararası caz ve çağdaş müzik çevresinde kendisini geliştirirken, derinleşirken Norveç'in de o eski şarkıları beklemeye devam etmiş ruhunda, ta ki doğru insanlar bir araya gelene kadar ve o an geldiğinde de 4 günde bu albüm gerçekleşmiş. Konkaf stüdyosunda güvenli bir ortamda birbirlerini hazmederek bu malzemeler bir şekilde yoğrulmaya başlanmış ve aynı zamanda da Yendiniz Bavlam bu albümün en eskişi şarkısı olarak da aslında albümün de orta noktası olarak kabul ediliyor. Bir ninni bu açıkçası ve Norveçli besteci Edvard Grieg'in de kullandığı Gudbrandsdalen vadisinden gelen ve Dijendin Seleleyen adlı efsanevi bir köylü kadına atfedilen bir melodi dinleyeceğiz hep birlikte birazdan. Apaçık Radyo'da yüzyıllardır aktarılmış her neslin sesinde biraz değişmiş bir ninni var karşımızda. Şimdi Rebecca Bakken'in sesinden yeniden doğuyor. Bu kez psychedelic bir doku içinde ama o kırılganlık hala yerli yerinde. Rebecca'nın da tüm notunu, tüm nefesini verdiği bu albüm hakkındaki son sözü de şu, sizlerle paylaşmak istediğim: her nota, her nefes, her şeyim bu albümde. Elimde ne varsa vermem ve hiçbir şeyde geri tutmamam gerektiğini hissettiğim o anda bütün her şeyimi de bu albüme aktardım. Bunu duyduktan sonra müziği farklı dinliyorsunuz açıkçası. İçinde bir insanın tamamını arıyorsunuz ve buluyorsunuz da aynı zamanda. Evet, Apaçık Radyo'da Dünyayı Dinliyor programımızın bu pazar günkü bölümünün ilk kısmında o kadim ninniye kulak misafiri olacağız hep birlikte. Yüzyıllar öncesinden gelen, Norveç'in dağlarından gelen o ses, parçanın adı Yendiniz Bavlaut, yani bir Norveç vadisinden gelen bir halk ninnisi. Hep birlikte dinleyelim ve daha sonra bu haftanın ikinci bölümüne ve çalışmasına geçelim.

Evet, Dünyayı Dinliyorum programımız son hızıyla sürüyor Apaçık Radyo'da ve bu haftanın ikinci bölümündeyiz şimdi ve karşımızda Sicilya ile Burkina Faso arasında bir yerde yaşayan, zamanında Golden Paddle Club'ında genel müdürü olan Victor Marek'in bir öyküsü var ama yanında da Ashraf Sharif Khan adlı bir müzisyen var. Kendisi de Lahor'dan geliyor. Yüzyıllarca süren bir müzisyen hanedanın mirasçısı, Pakistan'ın klasik müziğinin yıldızlarından biri var. Bir star virtüözü karşımızda. Bu iki insan nasıl buluştu diye de sorabilirsiniz. Daha da önemlisi, nasıl bu kadar uzun süre birlikte müzik yapabildiler? 15 yıldan beri müzik yapıyorlar ve bu müzik birlikteliği ve aralarında hiçbir beden dili tutarsızlığı da olmadan yaptıkları ham müziği birebir dinleyenlere aktarıyorlar. Victor'ın ritim fikirleri ilahının star yorumları arasındaki o simbiyotik ilişkiyi de duymak gerçekten hayret verici. Her küçük vurmalı unsur Han'ın çalışmasına anında akıyor. Buna karşılık da her mikrotonal tel mükümü de Victor'u yeni elektronik deneylere sürüklüyor. İlk albümleri kendi adlarıyla çıkmıştı. Sadece başlığında Sufi Dub Brothers geçiyordu. Festivaller, organizatörler ve yaptıkları pek çok işten ve konserden sonra da şimdi 5 yıl sonra resmi olarak isimlerini The Sufi Dub Brothers olarak değiştiriyorlar ve yeni albümleri The Return of the Sufi Dub Brothers 2025'in sonunda piyasaya çıktı ve ancak sizlerle paylaşma fırsatı buluyorum. Oldukça keyifli bir albüm çünkü. Bu müziği de tanıtmak zor ve tam da aslında gücünün de kaynağı bu tanınamamaktan, bu ifade edilememişlikten geliyor açıkçası. Star ragaları bir tarafta, bas dolu yankı odalarıyla çarpışıyor. Asit döngüler, hip hop groove'ları üzerinde birbirleriyle titreşiyorlar ve atışıyorlar. Müzik tekrar tekrar trans benzeri yükselişlerle spiral olarak dönüyor ve bazen kozmik bir raga meditasyonu gibi, bazen de geleceğin bas hafızası gibi önümüze çıkıyor. Albüm Hamburg'un Großbrötl semtindeki Upper Road stüdyosunda kaydedildi ve tek bir coğrafyada kalmıyor. Burkina Faso'lu şarkıcı ve aktivist Patrick Kamba Domba parçasında kendini ön plana çıkartıyor ve onunla birlikte de pek çok değerli müzisyen bu albümde katkıda bulunmuş durumda. Bu müziğin sadece bir füzyon olmadığını, gerçek bir harmanlama, karşılaşma pratiği olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Evet, şimdi hep birlikte bu değerli albümden Mineral Dub Water adlı eseri dinleyelim ve bir sonraki parçamıza geçelim.

Evet, bu dinlediğimiz müzik gerçekten meydan okuyan bir şey gibi hissettiriyor aslında dinleyenleri. Ayaklarınız yerde ama bir yerden sonra da siz değilsiniz. Start teli bükülüyor, bir makam başlıyor, bas başlıyor ve siz artık Hamburg'da da değilsiniz, Lahore'da da değilsiniz, dünyadasınız. Bir ara yerde bir tür akustik yer çekimsizliktesiniz. The Return of the Sufi Dub Brothers henüz yapılmamış bir uzay filminin de müziği olarak da tarif edilebilir ve bu tanımda tam oturuyor açıkçası. Bir tarafta Victor Marek'in elektronik beatleri ile diğer tarafta Ashraf Sharif Han'ın star virtüözü arasında kimyayı duymak ise belki de en iyi açılımı bizlere sunuyor. Kulaklarınızı kapatmak değil, açmak, farklı müziğe kulaklarınızı yönlendirmek ve kendinizi bırakmak. Evet, şimdi Apaçık Radyo'da Sherlock's Love Songs adlı eseri dinleyeceğiz. Bu parça adını okuduğunuzda da oldukça farklı bir şey bekliyorsunuz açıkçası. Belki oyunbaz, belki absürt bir şey ve açıkçası da öyle, ama absürt ile derin arasında da o nadir noktada farklılık sunuyor sizlere. Çünkü Sufi Dub Brothers müziği o gerilimi seviyor. Ciddi olmak ile ciddi olmamak arasındaki o özgür alan onların en çok sevdiği şey. Ashraf Sharif Han'ın ailesi Lahore'un müzisyen hanedanlarından bir tanesi olduğundan dolayı da hem o hanedandan gelen geçmiş kültürel ritimlerle birlikte Victor Marek'in de diskoteklerden veya gece kulüplerinden getirdiği o elektronik harmanlamayla karşımıza oldukça keyifli bir eser çıkmış durumda. Sherlock's Love Songs. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, 15 yıldan beri müzik birlikteliği yapan, el ele sıkışan bir ikilinin 5 yıl sonra gelen ilk albümlerine hep birlikte kulak misafiri oluyoruz. Karşımızda The Return of the Sufi Dub Brothers var ve bu süreç içerisinde de gelişmiş olan iki müzisyenin yeni açılımlarına kulak misafiri oluyoruz. Bu ikisinden bir tanesi olan Victor Hamburg'un gece hayatından çıkıp dünya müziğinin en uç noktalarına giderek bizlere müzik açılımını veriyor. Han ise gelenekten beslenen ama onu yeniden tarif eden deneyimlerle birlikte karşımıza çıkıyor ve bu bileşimle birlikte de Sufi Dub Brothers bizlere farklı bir müzik skalası sunuyor. Bu değişimin izi ise albüme işlenmiş durumda. Daha geniş, daha kararlı, daha özgür bir çalışma var karşımızda. Masti tanımını mutlaka biliyorsunuzdur ama izninizle açıklayayım. Urduca'da masti neşe, coşku, sarhoşluk anlamına geliyor. Hem kutlama hem de biraz çılgınlık anlamını taşıyan bir kelime. Ve bu parça şimdi birazdan dinleyeceğimiz albümün de ritim omurgasını en açık sergilendiği an. Han'ın star teli Victor'un bas katmanların arasında dans ediyor adeta ve bir noktada da kimin neyin peşinden gittiğini anlamak güçleşiyor. Bu belirsizlik de müziğin tam aradığı şey, daha doğrusu ikilinin yani The Sufi Dub Brothers'ın tam aradığı şey bu belirsizlik ve şimdi o neşeye, o mastiye hep birlikte frekansımızı bırakalım ve neşe, coşku, sarhoşluk anlamına gelen mastiye hep birlikte dinleyelim.

Evet, mutlaka bilenleriniz vardır ama kuantum fiziğinde dolanıklık denen bir kavram var. İki parçacık birbirinden ne kadar uzakta olursa olsun biri değişince diğeri de anında etkileniyor. Aralarında sinyal yok, hız yok, sadece bir bağ var. İşte Viktor Marek ve Ashraf Sharif Han'ın müziğini dinlediğimde de bu kavram aklıma geliyor açıkçası. Hamburg ile Lahore arasındaki fiziksel bir mesafe doğal olarak var. Kültürel mesafe var, dil mesafesi var ama o star teli büküldüğünde Victor'un elleri sanki o tele dokunuyormuş gibi tepki veriyor ve o dolanık ifade burada ortaya çıkıyor. The Return of the Sufi Dub Brothers'ın sizlerle bu hafta paylaşacağımız en son parçası ise Ayva. Yani bu kelime Batı Afrika'nın Yoruba geleneğinde karakter, öz varlık anlamına geliyor ve bir insanın gerçek doğasını, ruhsal özünü ifade ediyor. Bu seçim rastlantı değil, albümün son sözü olarak da öz anlamına geliyor. Yani özümüz bu demek anlamına geliyor. Bu müziğin özü budur diye sanatçılar altını çiziyor. Patrick Cumbie'nin Domba'daki varlığı da bu özü bir kez daha doğruluyor. Burkina Faso'lu şarkıcı ve aktivist bu albümde sadece bir dünya müziği rengi katan bir misafir değil, gerçek anlamda da ikiliye katkıda bulunan bir ortak. Bu müzik gerçek karşılaşmanın bir ürünü. Bu programı bitirmeden önce de yıllarca Apaçık Radyo'yu dinleyen, Dünyayı Dinliyorum'u da her pazar öğlen beklemiş herkese öncelikle içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Her hafta bu müziklerin yanında olmanız, bu seslerin bir anlam taşımasının en büyük nedeninden bir tanesi de sizlersiniz. Sesiniz olmasa bu köprü boşlukta asılı kalırdım. Evet, programı takip etmek için, birlikte de Instagram'da takipleşmek için tıkabasa.müzik hesabım, orada tekrar sizlerle buluşabiliriz. Oradan seslerin, yazın ve hep birlikte oradan da etkileşime geçebiliriz. Herkese çok güzel, dingin, müzikli bir pazar günü diliyorum. Ama daha önce Sufi Dub Brothers'ın öze uzandığı o son sese hep birlikte kulak misafiri olalım. Ayva adlı eseri dinleyelim. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pınar Boncuk Dayanıklı'ya teşekkür ederiz.
8: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda 3 albüm var. İlk albüm Makedonya'dan. Diğer iki albümde de Sevdalinkalar var. Makedonya'dan olan albümü trompetçi Zoran Kazakov'un diskografisinden aldım. Aralık ayında yayınlandı bu albüm ve Makedon Balatları ismini taşıyor. Zoran Kazakov aynı zamanda Makedon Ulusal Filarmoni Orkestrası'nda bir üyesi. Ancak kendisi İsviçre'de yaşamakta ve orada da birkaç orkestrada görev yapmakta. Trompet üstüne düzenlenmiş oldukça güzel şarkılar var albümde. Flügelhorn ve trompette Zoran Kazakov, gitar ve basta Bozidar Simonovski. Bozidar Simonovski aynı zamanda tüm şarkıların düzenlemelerini de yapmış. Yine gitarlarda Venko Serafimov ve Dimitar Bozikov, vurmalılarda Vlados Simonovski, Josep Panev Arre ve Jovanče Arsovski yer almış albümde. Vokalleri de iki kadın sanatçı paylaşmış, Lence Jordanova ve Adriana Janeska. Aralık ayında yayınlanan Makedon Balatları albümünün açılış parçası Novoselo ile programa başladık. Bu albümden 3 şarkı daha dinliyoruz. Önce bir Makedon epik kahramanlık şarkısı Kaleş Anya, arkasından Esma Recepova'nın sesiyle tanınan şarkılardan bir tanesi Somaki Sumse Rodila ve üçüncü olarak da bir aşk şarkısı Momi Odat Navoda. Zoran Kazakov ve arkadaşlarından Makedon Balatları albümü.

Zoran Kazoko ve arkadaşlarının geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan Makedonya Balatları isimli albümünden 4 güzel yorum dinledik. Diğer iki albümde Sevdalinkalar var demiştim. İşte onlardan ilkini çalalım. Sevdalinka deyince akla gelen ilk gruplardan bir tanesi Mostar Sevda Reunion. Çalacağım kayıt bir albümden değil, yine grubun diskografisinin derinliklerinde bulduğum bir kayıt diyelim. 3 şarkılık bir çalışma, Yayınlanmamış Kayıtlar ismiyle yayınlandı bu 3 şarkılık çalışma. 2013'te yayınlanmış ve üçü de konser kaydı. Aslında her 3 şarkı da stüdyo kaydı olarak Mostar Sevda Reunion'ın 2007 yılında Hollanda'da yayınlanan Kafe Sevda isimli albümünde yer almış bu şarkılar. Ancak konser kaydı olarak 2013'te ilk defa yayınlanmış. 3 şarkının hepsi aynı konserde kaydediliyor. 19 Mayıs 2012 tarihinde Varşova'da Nova Tradizya Yeni Gelenek isimli festivalde çalınmış bu şarkılar. Bu Yeni Gelenek Festivali 1998'den beri yapılıyor ve dünyadan çeşitli sanatçıların da katıldığı önemli bir halk müziği festivali. Ve bu festivalden 3 Sevdalinka dinliyoruz. Mostar Sevda Reunion'ın yorumuyla önce Sinoç Samti Safo Doru Dolazio, arkasından Otkako Yebanyoluka Postala ve üçüncü olarak Gonce Rujo. 19 Mayıs 2012 Varşova'da Nova Tradizya Festivali'ndeyiz ve sahnede Mostar Sevda Reunion var.

Mostar Sevda Reunion'dan sonra programın son bölümünde Sevda Linkalar'a devam ediyoruz ve İsveç'teyiz. 2017 yılında kurulan bir grup var, Sevda Lini. Sevda Lini 2017'de Malmö'de şarkıcı Mehmet Yakiç, kemancı Samuel Lundström, cellist Clara Lundqvist ve gitarist David Kapelmak tarafından kurulmuş ve 2020'de kendi adlarını taşıyan güzel bir albüm çıkarmışlar. Albümde bu kuruluş dörtlüsünden başka gitarda Boško Jović, akordeonda Edin Bahtiyaregić, perküsyonda Stefan Jarl ve kontrbasta Jesper Norberg yer almış. Güzel bir albüm ve Sevda Lini'yi buradan iki şarkıda dinliyoruz. Karanfile Svijetse Moje ve arkasından Razbolje Se Şimşir List. İsveç Malmö'den Sevda Lini.

Bugünkü programda ilk olarak Makedon trompetçi Zoran Kozakov ve arkadaşlarından geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan Makedon Balatları isimli albümlerinden 4 şarkı dinledik. Arkasından Sevda Linka müziğinin en önemli gruplarından Mostar Sevda Reunion'ın 2013 yılında yayınlanan 3 şarkılık konser kaydının tamamını dinledik. Ve son olarak 2017 yılında İsveç'te Mehmet Yakiç tarafından kurulan Sevdalini grubunun 2020 yılında yayınlanan aynı adlı albümünden 2 şarkı geldi. Bu albümden Sevdalini'den güzel bir Eleanor Kerko yorumu ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

Söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok derdi, bana söylemişti bunu. Ama şükür zamanımızda babamın söyleyemediklerini ben söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu gene aşk ile efendim duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer, içe sinmez. Aşk ile, duygu ile insanlarımıza el etmeye çalışıyorum saygım çerçevesi içinde.

Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Balsoy ve Tuğba Aydın'a teşekkür ederiz.

Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.

Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Bayram Bilge Tokel'den dinlediğimiz bir bozlakla başladık. Niğde yöresine ait olan bozlağı Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Katırcıoğlu bozlağı olarak da bilinir bu. Ama daha ziyade Küçükten Görmedim Ana Kucağı adıyla maruf. Muhayyer Kürdi makamında bir bozlak bu. Çok sevdiğim bozlaklardan. Önceki yıllarda Nurettin Çamlıdağ'ın kendi icrasından ve Mehmet Erenler'den dinletmiştim sizlere. Bayram Bilge Tokel'den bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Sözleri Karacaoğlan'a, müziği Neşet Ertaş'a ait. Bu dinleyeceğimiz türkünün Elazığ yöresinde bir varyantı var, anonim. Neşet Ertaş'ın havalandırdığı türkünün bazı yanları ve edaları andırıyor Elazığ yöresindeki türküyü. Ama besteler farklı. Bunu dinlediğinizde, ikisini kıyasladığınızda fark edeceksinizdir. Şimdi bu Karacaoğlan ve Neşet Ertaş türküsünü Bayram Bilge Tokel'den dinliyoruz. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Sırada Erkan Çanakçı'dan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki İbrahim Bakır'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Yozgat türküsü. Yozgat'ın Deremum köyünden derlenmiş. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3 şeklinde. Türküyü okurken Erkan Çanakçı "Derum ile varınca" gibi bir ifade kullanmış. Tam anlayamadım orasını. Aslında orası Deremum'a varınca olacak. Derehum olarak da biliniyor yanlış hatırlamıyorsam bu köy. Dolayısıyla burada "fazla gitmen Deremum'a varınca" ifadesi türküyü yakan aşığın köyünü ifade ediyor. Şimdi Erkan Çanakçı'dan dinliyoruz. Demin de belirttiğim üzere "bir çift turna gördüm durur dallarda".

Erkan Çanakçı'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü Tokat iline ait, Reşadiye'den derlenmiş. Kaynak kişiler Eşref Tombuloğlu ve Mihrican Bahar, derleyen ise Yücel Paşmakçı. Çok sevdiğim Tokat türkülerinden birisi bu. Erkan Çanakçı'dan enstrümantal olarak dinliyoruz. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın, diğer adıyla Tokat'tan mı geliyorsun, sen Almuslu musun?

Sırada Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu'ndan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Kayseri yöresine ait. Kaynak kişi Emmi'nin Mehmet Ağa, derleyen ise Emin Aldemir. Si bemol 2, mi bemol ve fa diyez arızalarını alıyor türkü. Dolayısıyla Düz Kerem ayağına benzediğini söyleyebiliriz. Karciğer makamıyla benzerlik gösteren bir ayak bu. Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu'ndan dinleyeceğimiz bu Kayseri türküsünün ismi ise Süpürgesi Yonca'dan.

Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu'ndan dinleyeceğimiz ikinci türkü bir Nuh Akgün türküsü. Söz ve müzik ona ait yani. Dinleyeceğimiz türkünün ismi ise Gün Görünmez Melengicin Dalından.

Sırada Ahmet Alp'ten dinleyeceğimiz türküler var. Üç Alp isimli Alp kardeşlerin oluşturduğu grubun üyelerinden birisi Ahmet Alp. İlk dinleyeceğimiz türkü Neşet Ertaş'tan alınan bir eser. Kesik Çayır isimli türkünün bir varyantı. Ezgi aynı, sözler farklı bazı yerlerde ki bu durum sıklıkla halk müziğinde karşımıza çıkan bir durum malumunuz olduğu üzere. Şimdi Ahmet Alp'ten dinliyoruz bu Neşet Ertaş'tan alınan türküyü. Aman desinler diğer adıyla Ezmeyinen.

Sırada Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Zonguldak yöresine ait. Kaynak kişi Emin Barın, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. TRT repertuarında Bolu'ya kayıtlıydı bu türkü. Hatta önceki yıllarda dinlediğimizde ben de Bolu olarak aktardım yöresini. Ama sonra değiştirilmiş TRT repertuarında. Bu değişikliğin nedenini bilmiyorum açıkçası. Yani birileri başvurdu, mahkeme kararıyla mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Fakat önceden Bolu yöresine ait olarak görünen bu türkü şimdi Zonguldak yöresine ait görünüyor TRT'de. Orhan Hakalmaz'dan dinliyoruz. Kiraz aldım dikmeden, diğer adıyla Halimem.

Bir Erzurum türküsü var şimdi sırada. Seyfettin Sığmaz'dan alınan bu meşhur Erzurum türküsünü de yine Orhan Hakalmaz'dan dinliyoruz. Türkünün ismi Pınar Başından Bulanır.

Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Kamil Abalıoğlu ve Aşık Gülfani'den türküler var. İlk dinleyeceğimiz türkü Kamil Abalıoğlu'nun icrasından. Kaynak kişi İhsan Öztürk, dolayısıyla türkü Sivas yöresine ait. İsmi ise Acel Obası.

Bu haftanın son türküsünü Kamil Abalıoğlu ve Aşık Gülfani birlikte icra ediyorlar. Bu Nevşehir yöresine ait, Ürgüp'ten derlenmiş, kaynak kişi ise Ürgüplü Refik Başaran. Şimdi Kamil Abalıoğlu ve Aşık Gülfani'den dinliyoruz. Mercimek Kile Kile.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Kaydı önceden göndermek durumunda kaldığımdan destekçimiz ya da destekçilerimiz varsa isimlerini bilmiyorum ne yazık ki. İsimleriyle teşekkür edemiyorum bu nedenle. Kusuruma bakmayacaklarını ümit ederim. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Balsoy ve Tuğba Aydın'a teşekkür ederiz.
2: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağ'daki bina herhalde.
3: Evet, 6. 7. katta.
2: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım, küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
3: Korkunç bir şey.
2: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık, oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
3: Elbette yani senin de...
2: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bir de getiriyoruz.
2: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
3: Elbette.
2: Bu destektir.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Reklamlar.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamlar bitti.
1: You have created a huge awareness of this, but there's a big difference between awareness and action.
2: Well, I think, if you'll allow me, I think that it's a truth of history that when the people lead, the leaders will follow.
3: Amerikalı tarih ve arkeoloji uzmanı Profesör Harvey Weiss, iklim değişikliğinde farkındalık ve gazeteciliğin rolü konusunda Açık Radyo açıklama yapıyor. Halk öncülük ederse liderler takip eder.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
6: Orfeo Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
7: Müzik Arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı çoğu zaman olduğu gibi yine arkadaşımız Selahattin Çolak sizlere ulaştıracak. Efendim, bugün dinleyeceğimiz solistler, icracılar şu isimler: Udi Nevrest, Derya Türkan, Murat Aydemir, Nursal Ünsal, Perihan Sözeri. Programımıza Udi Nevres'in çok güzel bir Şehnaz taksimiyle başlıyoruz. Bir taş plak kaydıdır. Dinliyoruz.

Bu din evresi dinledik. Şimdi bir saz semaisi dinleyeceğiz. Şedervan makamında. Bestekarı Şehzade Seyfettin Efendi. Çalanlar Derya Türkan Kemençe, Murat Aydemir Tambur. İstanbul Radyosu'nda özel olarak kaydedilmiştir. 2009 ya da 2010 yılında. Ben bu özel olarak kaydedilmiştir. 2009 ya da 2010 yılında. Ben bu parçayı 2010

Yıllar sonra Derya Türkan'dan öğrendim bunu. Bu kayıt İstanbul Radyosu'nda özel olarak bu icra özel olarak doldurulmuş efendim. Şimdi bu nefis eseri dinlemeden önce Şehzade Seyfettin Efendi hakkında kısa bir malumat vereyim, biyografik malumat. 1874-1927 yılları arasında yaşadı. Sultan Abdülaziz ile Gevheri 4. Kadın Efendi'nin oğludur. Cumhuriyet'in ilanından sonra Osmanlı Hanedanı'nın üyeleri yurt dışına gönderilince Şehzade Seyfettin Efendi de Fransa'nın Nice şehrine gitti. 50 yaşındayken orada öldü. Naaşı Suriye'ye götürülerek Şam'da Süleymaniye Camii haziresine defnedildi. Musiki yayınlarının çoğunda Seyfettin Osmanoğlu diye anılması, yani Osmanoğlu'nun bir soyadı gibi kullanılması doğru değildir. Çünkü hem soyadı kanunundan önce sürgünde ölmüş hem de zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamıştır. Şehzade Seyfettin tambur, kemençe çalardı. Tamburi Cemil'den tambur, kemençe dersi almıştı. Seçkin bir bestekardır. 12 saz eseri bestelediği biliniyor. Bunlar dışında kâr, murabba, semai, şarkı, tevşih, ilahi, tavşanca, marş şekillerinde de besteleri vardır. Bayati makamındaki peşrevi sık sık çalınan çok tanınmış seçkin bir saz eseridir. Tamburi Cemil bu eseri plağa çaldığı için uzun zaman onun peşrevi sanılmıştır. Bu peşrev dışındaki eserleri hiç tanınmamıştır. Şimdi dinleteceğimiz Şedereban saz semaisi pek zarif bir eserdir. Derya Türkan ile Murat Aydemir bu güzel eseri de gereğince layıkıyla yorumlamışlar. Buyurunuz.

Şehzade Seyfettin Efendi'nin nefis Şederevan saz semaisini dinledik. Efendim şimdi bugünün as solisti diyeyim Nursal Ünsal'a geliyoruz. Nursal Ünsal 1939-2009 yılları arasında yaşadı. Nursal Ünsal Birtek soyadıdır ama daha sonra da Canevi soyadını kullanmıştır. Hem keman çalar hem şarkı söyler. Erzurum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aydın'da tamamladı. 13 yaşındayken Ankara Radyosu'nu açmış olduğu çocuk korosu sınavını kazandı. Kısa bir süre sonra Türk musikisi sınavına da girip başarılı oldu. Fahri Kopuz'dan ders aldı. Stajyerliğini tamamladıktan sonra asli kadroya girip bir yıl sonra İstanbul Radyosu'na geçti. Bu radyoda okudu. Pate sahibinin sesi plaklarına şarkılar okudu. Film şarkıları da söyledi. 1966'da kendi isteği üzerine İzmir Radyosu'na kemancı ve okuyucu olarak atandı. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 2,5 yıl keman çaldı. Çeşitli amatör musiki dernekleri kurdu ve yönetti. 3 radyoda da hem kemancı hem okuyucu olarak görev almış olmasıyla musiki dünyasında özel bir yeri vardır. Şimdi onun radyo kayıtlarından seçtiğimiz parçaları dinlemeye başlayabiliriz. İlk parça Supiziya Özbekkan'ın Uşak şarkısı. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Nursal Ünsal okuyor.

İkinci eser Münir Nurettin Selçuk'un bugün pek okunmayan ama güzel bir şarkısı. Suznek makamında. Durmadan aylar geçer, gelmez sesin.

Üçüncü şarkı Ahmet Mükerrem Akıncı'nın Hicazkar eseri. Usandırdı felek candan, demadem infialinden.

Sırada bir Ahmet Rasim şarkısı var Hicaz makamında. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan.

Yine Selahattin Pınar'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Makam yine Hicaz. Kalmadı bende ne arzu ne gönül.

hemen ardından yine bir Selahattin Pınar şarkısı okuyacak. Makam yine Hicaz. Yüzüm gülse de kızlar, içimde yara sızlar.

Efendim şimdi Nursal Ünsal Kemali Rıza Efendi'nin çok güzel bir şehnaz şarkısını seslendirecek. Meramı Andelibin Vaslı Güldür.

Sıradaki şarkı Fahri Kopuz'un Sultaniye şarkısı. Fasıllarda sık sık okunur. Mavi gözlü sarışın bir Güli Rana tanırım.

Nursal Üsal'dan son olarak Delalzade'nin Yegah şarkısını dinleyeceğiz. A benim gözüm nuru cilveli yarim. Bu çok tanınmış bir eser. Fakat bu yorumlanışında ilk mısrada biraz farklı bir ezgicik var. Şarkının standart ezgisini bilenler hemen fark edeceklerdir. Dinliyoruz efendim.

Efendim Nursal Ünsal bir tek radyo kayıtlarından seçtiğimiz parçaları dinledik. Şimdi bir taş plak dinleyeceğiz. Nikri Zeybek türküsü Kadri Şençalar'ın. Dağ başında tüter duman benim efem cesur yaman. Okuyan Perihan Altındağ sözleri. Yani doğrusu çok güzel bir Zeybek icrası. Zeybek böyle vurulur dercesine çalınmış efendim. Buyurunuz.

Harika bir taş plaktı efendim. Son olarak bir Nihavend Fantezi dinleyeceğiz. Bestekarı Artaki Candan. Ey hayali gözden gitmeyen Dilber. Okuyanlar Nezahat Hanım, Mustafa Reşit Bey. Taş plak kaydı. Bu Nezahat Hanım İstanbul Radyosu'nun ilk yayınlarında yer almıştır. 1927-28 yıllarında Nezahat Adula olduğunu tahmin ediyorum. Dinleyelim.

0: Arttaki Candan'ın kantosunu ya da fantezi şarkısını dinledik. Ey hayali gözden gitmeyen Dilber, Nezahat Hanım'la Mustafa Reşit Bey okudular. Bir taş plak kaydıydı. Efendim, böylece bugünkü programımızı, bu haftaki programımızı tamamladık. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Değerli dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
3: teşekkürler.
9: Radyodan herkese merhaba.
2: Kainatın tüm seslerine
10: Apaçık Radyo. Reklamlar.
11: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
12: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
11: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
12: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
11: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
13: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gamze ve Name'ye teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçilerimiz Gamze ve Nami'ye çok teşekkür ederiz. Amerikalı modern caz kompozitörü, piyanist ve orkçu Carla Bley şöyle diyor. Fransa'da özellikle Cenevre Konservatuarı'nda Juan José Mussolini son derece kaliteli bir bandoneon eğitimi vermektedir. Doğaçlamaya son derece duyarlı olan Juan José Mussolini çok fazla kayıt yapmıştır. 1983 yılında iki caz müzisyeniyle Gustavo Beitelman ve Patkis Katini ile çalıştı. Üçlü 1970'li yıllarda Piazzolla ile çalıştılar. Üçlünün birçok albümü vardır. Şimdi bugün ilk tandamız bu üçlünün La Bordona albümünden gelecek. İlk parçamız La Comparsita, küçük. Ardından Inspiration, esin. Sonra El Choclo, mısır. Ve tandanın son parçası, albüme ismini veren parça La Bordona, bas teli. Dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi Sebastian Bodinus'tan yani Almanya'dan İngiltere'ye doğru, İngiliz Rönesansı'na doğru geçiyoruz. İngiliz besteci Robert Johnson geliyor şimdi. Ve Robert Johnson 17. yüzyılın başlarında yaşamış ve özellikle sahne müziğiyle tanınmış önemli bir isim. Yaklaşık 1580'lerde doğduğu ve 1630'larda hayatını kaybettiği düşünülüyor ve o dönemin tiyatro dünyasıyla da yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Kim derseniz özellikle William Shakespeare ve Ben Jonson gibi yazarların oyunları için çok sayıda bestelemiş olduğu müziklerle öne çıkar. Şimdi en bilinen eserlerinden biri de Shakespeare'in The Tempest yani Fırtına oyunu için yazdığı şarkılardır. Johnson'ın müziğinde İngiliz Rönesans geleneğinin zarafetiyle erken barok dönemin daha ifadeci dili bir araya gelir. Ve bu yönüyle de İngiltere'de sahne müziğinin gelişiminde önemli bir köprü figür olmuştur Robert Johnson. Bugün Shakespeare'in The Tempest yani Fırtına oyunu için yazdığı şarkılardan birini hazırladım. Away Delights. Önce kısa bir dans parçası gelecek, bir kısa Alman dansı. Lavta'nın güzel tınısını duyacağız bu güzel şarkıda. Arkasından da Away Delights, The Musicians of Swan Alley topluluğu ve solistleri tarafından icra edilecek. Böylece Robert Johnson ve William Shakespeare bir taraftan da dolaylı olarak radyolarınıza gelecek.

Değerli dostlar, değerli müzikseverler, bugün sizlere son iki eser olarak iki harika barok dönem konçertosu hazırladım. Bunlardan ilki bir değişmezlerimizden olan Antonio Vivaldi olacak. Tabii Antonio Vivaldi müziği de zamanı hızlandıran değil de aslında adeta nefes aldıran bir besteci benim için ve onun eserlerinde doğa, insan, duygu böyle ritimle birlikte akıp gider ve sanki her nota bir hareketin izini taşır. İşte bu dünyanın içinde ben sizlere bugün La minör RV 461 eser sayılı Obua konçertosunu hazırladım. Ve Vivaldi bu eserde Obua'yı sadece bir solo enstrüman değil, adeta konuşan bir karakter olarak ele alıyor. Üç bölümlü yapı tabii. Ortasındaki yavaş bölümde yavaş zaman adeta yumuşuyor ve Obua'nın sesi içsel bir monoloğa dönüşüyor. Eser pek çok Vivaldi eserinde olduğu gibi Allegro, Non molto, Larghetto ve Allegro olarak 3 bölümden oluşuyor. Kimden dinliyoruz? Obua'da David Reichenberg var. Sanatçıya Trevor Pinnock yönetiminde The English Concert topluluğu eşlik ediyor. Antonio Vivaldi ve Obua konçertosuyla radyolarınızda.

Değerli müziksever dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Antonio Vivaldi'nin nefis bir obua konçertosunu dinledikten sonra, şimdi sırada tıpkı programımızın ilk yarısında olduğu gibi Sebastian Bodinus'la ilgili kullandığım ifadeyi kullanmak istiyorum. Gizli hazine, yani benim müzik evrenimindeki gizli hazineler. Onlardan birini sizlere sunmak istiyorum ki hakkında çokça program yaptık, maratonlar yaptık eserlerinden oluşan Andrea Zani. Ve Andrea Zani hatırlatayım kısaca 1696 yılında İtalya'nın Brescia kentinde doğdu ve 1750'lerin ortalarında yine aynı bölgede hayatını kaybetti. Özellikle yerel ama güçlü bir figür olduğunu biliyoruz müzikal bağlamda. Öyle çok önemli bir coğrafyaya yayılmış değil. Fakat gerçekten daha çok kilise ve saray çevresinde çalışan, üretken ama mütevazi bir müzisyen olduğunu anlıyoruz elimizdeki az sayıda kaynak sayesinde. Bugün Opus 2 6 numaralı mi minör keman konçertosunu hazırladım sizler için. Eser Allegro, Largo ve Allegro Manon Tanto olarak 3 bölümden oluşuyor. Kemanda Alessandro Ciccolini var ve sanatçıya Compagnia dei Musici topluluğu eşlik ediyor. Andrea Zani keman konçertosuyla radyolarınıza geliyor.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, bu haftada Gezgin'in şarkısındaki o 55 dakikanın, o sayılı dakikaların sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezgin'in şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Eksik mecaz.
7: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
2: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Talin Ortak, Hüseyin Ortak ve Taylan Ortak'a teşekkür ederiz.
3: Gidilmeyen yol.
5: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
3: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Merhabalar. Gidilmeyen Yol programından bir kez daha hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman, teknik masada Selahattin Çolak. Biz bugün The White's'tan Try a Little Kindness dinleyerek ve dans ederek başladık programa. Bugün zor bir konu konuşacağız ama içeride eğlenceli bir hava var. Bu da iyi bir şey zannediyorum ki. Terapist hem oyun hem aile hem yetişkin hem çocuk terapisti olarak çalışıyorsunuz değil mi? Psikolog Ayben Ertem ve Asya Avcı ile beraberiz. Bugün biraz Ayben Ertem'in Kimse Bir Şey Demedi ismiyle zorbalık hakkında her şeyi yazdığı yani zorbalık kitabını merkeze alarak konuşmak istiyorum aslında. Konu biraz zorlayıcı olsa da yine de dediğim gibi buradaki o neşe içerisindeki şeyimizi korumak isterim. Şimdiden güzel bir program olmasını diliyorum. Bir şey daha söylemem lazım zannediyorum ki. Şimdi Asya'yı davet ettik. Asya aynı zamanda benim kızım. Neden kızımı seçerek davet ettiğimi de açıklayarak başlamak isterim. Çünkü aslında bu konudaki soruları en kolay konuşabileceğim bu yaştaki çocuk o. Yani konuya nasıl gireceğimi biliyorum. Nereden soru sorabileceğimi, neyin kolaylıkla cevap verebileceğini biliyorum. Dolayısıyla da bu bizim için daha rahatlatıcı bir ortam sağlıyor diyeyim. Şimdi Ayben Hocam, ben normalde şöyle bir şey yapıyorum. Genelde program girişlerinde dizi ve filmlerden örnekler vererek başlıyorum. Bu programı düşünürken de temelde aklımda birkaç tane vardı. Ama yani şimdi Adolescence'dan bahsederiz belki diye düşündüm. Ve aynı dizinin yaratıcısı yeni bir diziye başladı. Halfman isminde bir bölümü oynadı. Çok daha sert, çok daha şiddetli bir dizi. Aslında seyretmesi de o kadar kolay değil. Ben ilk bölümü seyrettim. Çünkü aslında bu Adolescence'ın arkasındaki sistemin yavaş yavaş belki sessizce kötülüğü nasıl yaydığı ve nesiller boyunca o sessizliğin aslında nasıl gündelik sinsi bir şiddete dönüştüğünü biz orada iyi görüyoruz.
1: Evet.
0: Kaldı ki bununla ilgili ben böyle başka dizilerde örnek vermiştim. Under the Bridge dizisinden örnek vermiştim.
1: Şimdi tam onu söyleyecektim.
0: Yani dizi çok iyi bir diziydi. Çok vurucu ve çok sertti.
1: Gerçek hikaye.
0: Gerçek hikayeydi. Aslında onunla beraber hatta bir de okuma önerisi verdiğim işte dersler olmuştu. The Odd Girl Out diye bir kitap önermiştim. Orada da aslında yani erkek öğrenciler ve kız öğrenciler arasında zorbalığın nasıl farklı işlediğine dair çıkarımlar yapılmış. Çünkü kız öğrenciler üzerine yapılmış oradaki etnografik çalışma ve sonuçlar farklı çıkmış aslında. Bununla ilgili örnekleri de çoğaltabiliriz. Bu Adolescence dizisinde aslında bir tür bence bizim en temel sorunlarımızdan biri hep bir şeyi izlediğimizde, gördüğümüzde ya da aslında şiddetle karşı karşıya kaldığımızda hep bir canavar olduğunu düşünüyor olmamız. Ama pek de öyle değil. Bunlar münferit olaylar değil. Evet. Ve zamanla da aslında bu öfkenin normalleşmesi daha yani büyük bir volkanı haline dönüşmesi için aslında küçük küçük gündelik hayatta devam eden noktalar var.
1: Sinyaller var.
0: Var. Bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum o dizi. Bir de orada suçlunun hiç kimse bir suçlu olmayışı yani ebeveyn mi, sosyal medya mı, bu hayatın ya da o sorunun yaratıcısı kim? Sistem öyle karmaşık ki, öyle iç içe girmiş durumda ki onu yavaş yavaş yaratılan ve büyüyen ve onun altından da nasıl kalkacağımızı bilmediğimiz bir şeye dönüşmüş durumda aslında.
1: Evet.
0: Bir de sadece canavarların canavar çocukları olmadığı. Aslında ailenin ki biz bunu biliriz Winnicott'tan hani yeterince iyi ebeveynliği
1: yeterince
0: değil mi?
1: İyi ebeveyn.
0: İyi olmaya çalışırken bile o küçük işaretleri okuyabiliyoruz.

0: bizim televizyonlarımızda çok sık gösterilen bu siyah giyen adamların dizileri.
1: Evet.
0: Ben bu yazıyı yazdığımda ilk sosyal medyada çok da tepki aldım. Çok aldım hem de. Ama söylemeye çalıştığımın hala arkasındayım. Çünkü şimdi suç anlatıları 90'lardan beri daha sık var. Evet. Mafya dizileri daha sık var. Evet. Bu mafya ile devletin hani iç içe olduğu dizilerin çok daha sık gördüğümüz. Ama bir yanıyla da şu gerçeklik var ki yani toplum üretir şiddeti. Sistem şiddetli bir sistemse medyada onun yansıtır tabii ki.
1: Tabii.
0: Elbette ki medya bu noktada hem pekiştiren hem de normalleştiren bir işlev görür. Ama tek
1: Tek
0: sorumlu
1: başına
0: o
1: yeterli değil.
0: değildir. Yani
1: Evet.
0: bu çok net bence. Ya
1: Tabii.
0: sadece diziyi alıp onu düzelterek, dizileri sadece
1: Yok.
0: kaldırarak şunu da demiyoruz tabii ki. Dizilere düzenleme olması, şiddet sahneleriyle ilgili başka fikirler ortaya konması elbette ki olsun bunları elbette ki tartışalım. Ama sadece dizileri yasaklarsak bunlar gene olacaktır yani aslında. Bu yüzden hatta bir de yazım vardı dizi isimlerinden Türkiye'nin ideoloji haritası nasıl çıkar diye. Çok önemli çünkü orada hem şiddetle ilişkili hem patriarkal düzenle ilişkili çok net bir örüntü karşımıza geliyor bunlara baktığımızda. Bir giriş yapmak istedim aslında bir soru girişi değil ama size öncelikle bu kitap neden gerekliydi? Neden bunları daha çok konuşmalıyız? Bunun önemini sorarak başlamak isterim.
1: Önce şeyi söyleyeyim aklımdayken dizilerle ilgili kısımda geçenlerde bir istatistik vardı. 96 tane şu an dizimiz varmış ana kanallarda. 86'sı şiddet içeriyor.
0: Evet, ben de
1: Yani
0: 3'te
1: çok
0: 2 diye
1: yüksek,
0: biliyordum. Çok
1: çok
0: yüksek
1: yüksek
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: rakam. Ve bence eskiyle karşılaştıracak olursak tabii ki her zaman biz de izliyoruz yani suç dizisi izliyoruz ama burada ana karakterin romantize edilmesi var yani. Eskiden iyi ile kötü çok netti ve biz genelde işte sonuçta ne yapardık? Polise belki çocukken aşık olurduk. İşte FBI ajanı vardı, bilmem ne vardı ama burada olay biraz tersine dönmüş durumda. Hani elinde silah olan ve ortalıkta işte siyah giyen adamlar dediğimiz şekilde dolaşan insanlara kızlar, genç kızlar romantize ediyor ve onlara
0: Tabii
1: aşık oluyor.
0: 90'larda büyük bir kırılma var bu
1: Evet,
0: noktada yani. Hani
1: aynen
0: paranın
1: öyle.
0: el değiştirmesi, kültürel hegemonyanın
1: Evet,
0: el
1: evet,
0: değiştirmesi.
1: evet.
0: Tabii bir de bir tür şey oluyor galiba. Yani bu tür şiddetle sorunu çözme, sorun çözmenin tek yolu
1: Tek
0: en
1: yolu.
0: makul yolu
1: Evet,
0: gibi gösteriliyor.
1: aynen öyle.
0: Hani uzlaşmaya varmaya çalışmak, hani toplumun bir çözümsüzlüğe sürüklendiği durumda
1: Hı.
0: neyi yapmamız gerektiğiyle ilgili tok diye somut bir şey koyuyor ortaya
1: Evet,
0: sanki.
1: bir
0: Böyle bir
1: de
0: sorun var.
1: başına bir şey gelmiyor yani
0: Gelmiyor
1: sokakta
0: tabii.
1: mesela elinde silahla gezebiliyor ama sonucunda da bir şey olmuyor.
0: Evet.
1: Kitaba gelecek olursak özellikle kimse bir şey demedi dedim. Çünkü bence toplumda sadece zorbalar ve mağdurlar konuşuluyor. Sessiz seyirciler konuşulmuyor.
0: Çok önemli.
1: Onun için de bununla ilgili araştırmalar var mesela o sessiz seyirciler daha aktif hale geçip de konuşsalar, konuşmaya başlasalar zorbalığı %50 oranında indirebiliyorlar. Onun için de kitabın başlığını o şekilde yaptım. Bir de içine detaylı bir şekilde sessiz seyircilerden bahsetmeye çalıştım. Yani neden sessiz seyirci olunuyor ve ne yapılabilir aslında sessiz seyirci olmaktan çıkıp. Çünkü onlar da sistemin bir parçası. Yani çocuklar da sessiz seyirci olabiliyor. Onların nedeni biraz daha farklı. Yetişkinlerinki de yani benzer nedenleri olsa da yetişkinlerin de tabii daha farklı nedenleri var. Çocuklar daha çok ait olma ile ilgili. Tabii birazdan Asya'da konuşacaktır bu konuyla ilgili ama işin içinde korku var. Korku dışında bir yere ait olma isteği var. Yani bir grup varsa orada o grubun dışında kalmak istemiyor. Eğer konuşursam o grubun dışında kalırım diye
0: Evet.
1: düşünüyor. Ya da işte evin içinde anlaşılmamak, onu da birazdan belki Asya bize söyler. Çünkü benim danışanlarımdan da çok fazla duyduğum şey ailem bizi anlamıyor. Annem beni anlamıyor, babam beni anlamıyor. Bunu çok fazla duyuyorum ve onun üzerinde konuşuyoruz. Anlaşılmadığını hissettiğinde bir çocuk bir yerde anlaşılıyorsa eğer bu sağlıksız bir ortamda olabilir, önemli değil. O zaman da oraya gidiyor, anlaşılmaya çalışıyor. Buradaki sessiz seyircileri özellikle okul için söylüyorum ben, güçlendirmek gerekiyor. Yani oradaki mağdurun yanında olmak, onunla ilgilenmek, ona işte bir destek sistemi verdiği zaman o zaman o zorbanın işi zorlaşıyor. O yüzden de çok önemli sessiz seyirciler aslında.
0: Benim bu konuda duyduğum İrlanda'da bir arkadaşım anlatmıştı. Yani İrlandalı. Onların ya yani ilkokullarda olan ve ortaokullarda olan bir sistemden
1: Hı.
0: bahsetmişti. Aslında amaç hep bu. Grubu güçlendirip zorbayı yalnız
1: Evet,
0: bırakmak.
1: aynen öyle.
0: Yani çünkü

0: Diğer tarafı halbuki şöyle bir şey oluyor. Galiba bu da çok muhafazakar bir tavır. Yani bir yanıyla olduğu gibi kalsın. Aman hiçbir şey demeyelim. Sessiz durayım. Bizim de başımız belaya
1: Evet,
0: girmesin korkusu sebebiyle.
1: tabii.
0: Ya oradaki ayarı kaçırabiliyor insanlar gibi geliyor bana da bazen.
1: Evet.
0: Şimdi Asya'cığım sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Şimdi sana şöyle bir şey soracağım. Aslında dışlanmadan senin de ne anladığını sormak istiyorum. En başta bazı çocukların neden diğerlerini dışladığını, okulda ya da arkadaş grubunda birinin dışlanıp dışlanmadığını nasıl anladığını sorarak başlayabilirim.
2: Şimdi şöyle mesela 5 kişilik bir arkadaş grubu düşünelim. 3 kişinin zevkleri, ilgileri birbirine çok benziyor. Aynı şeyleri yapmaktan hoşlanıyorlar, aynı şeylerle ilgileniyorlar ve hep bu konu hakkında konuşmak istiyorlar. Yani ama diğer kalan 2 kişinin bu konu hakkında söyleyecek şeyleri yok. Bunu bilmiyorlar. O zaman diğerleri hep kendi aralarında konuşmaya başlar. Hep o konuları konuşmaya başlar. Ve diğerleri bir şekilde sessiz kalır. Yani bu konu hakkında söyleyecek bir şey olmaz. Ve mesela fısıldaşma olur. Benim arkadaşlarım yaparsa en hoşlanmadığım şey. Aralarında fısıldaşma ve sonra ne oldu diye sorunca da işte yok boş ver. Sonra söylerim gibi şeyler. Bence bunlar bir dışlanmanın örneği olabilir. Yani özellikle diğerlerinin belli bir konu hakkında konuşması. Ve senin onu bilmemen. Yani bu genellikle şey oluyor. Sen popüler bir şeyi bilmemen, popüler bir akımı mesela sevmemen senin dışlanmana sebep olabiliyor.
0: Bu da ilginç aslında.
1: Bu bir oyun olabiliyor, bir dizi olabiliyor, değil
0: Tabii,
1: mi? Yani
2: tabii.
1: bu tür
2: Çok
1: şeyler,
2: değişik şeyler
1: değişik
2: olabiliyor,
1: şeyler
2: evet.
1: olabiliyor.
2: Evet.
1: Yani ilgi alanları dediği gibi çok farklıysa, biraz da içe dönük çocuklarda oluyor bu daha çok. Yani hani gidip de arkadaş edinmede, o arkadaşlığı sürdürmede sorun yaşayabiliyor mesela. Nasıl başlayacağını bilmiyor arkadaş edinmek için, neyle başlayacak, nasıl söyleyecek. Dışarıda kalıyor. Alay edilirse de eğer, ki oluyor bunlar, belki sen de görüyorsundur, alay
0: Evet.
1: edilme. O zaman da iyice dışlanıyor ve dışarıda kalıyor. Yani hiç o grubun içine dahil olamıyor. Tek başına kaldığında da zorbaların ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Yani tek başınaları daha çok
0: Tabii.
1: seçtiği için, çünkü
0: Tabii.
1: zorbalar
0: Tabii.
1: yanında bir destek mekanizması olmayanları, o zaman da işte ister istemez buna maruz kalıyor.
0: Peki şey kısmından konuşsak mesela örneğin size de benzer bir şey soracağım. Şöyle bir ortamda bir şeyin ters gittiğini anladığınız anda buna müdahale etmek onu nasıl mümkün olabiliyor? Ya da güçlü olmak nedir? Mesela en güçlü olan bu grubun karşısında güçlü olan kişiler neye göre güçlü oluyorlar? Onu belki sorabilirim.
2: Şöyle ikisine farklı cevaplarım var.
0: Tamam.
2: İlkine bir tane eski Almanya'daki okulumdan bir örnek vereceğim. Biz böyle bir tırmanma şeyinin üstündeydik. Orada da bir tane çocuk vardı. Bunu çok kızdırdılar ve o böyle işte çekti gitti. Ben o zaman hep böyle hani bir grupta küsün ve giden olursa arkasından giderdim. Ama o erkek olduğu için hani sanki arkasından gidersen bir böyle bir şeyler düşünür diye yapmamıştım. Sonra zaten çok üzüldüm. Böyle uzun süre arkasından baktım. Mesela bu hani bir şekilde dışlanma örneği.
0: Ama burada da bir toplumsal baskı var tabii.
2: Evet.
0: Birileri senin ya da ya öyle de düşün, o öyle düşünür ya da başkaları da senin ne
2: Evet, ondan
0: düşündüğünü
2: da
0: evet.
2: çekindiğim için aslında yapmamıştım.
0: Sen daha güzel kurdun cümleyi.
2: Evet. Bir de o güçlülük konusu. Şimdi ben hiç böyle lideri bir grubun lideri çok bariz olan bir grubun üyesi olmadım. Mesela bizde genellikle böyle biri ben işte bu grubun lideriyim deseydi kavga çıkardı. İşte yok benim sen nereden oluyorsun falan gibi. O yüzden çok emin değilim. Ama okuldaki başka tanıdığım hani çok yakın olmadığım ama gördüğüm kişilerden örnek verebilirim. Şimdi mesela birileri senin havalı buluyorsa bu seni otomatikman zaten üste taşıyor. Ama havalı genellikle artık yani şöyle tanımlanıyor. Mesela popüler şeyleri biliyorsan, popüler bir diziyi izlediysen mesela, popüler bir kitabı okuduysan bu seni havalı yapıyor. Yani dolayısıyla hani en çok bunları yapmış olan kişi grubun lideri seçiliyor gibi bir şey olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Anladım.
1: Mesela kız çocuklarında, hani biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi, kız çocukları daha çok işin sosyal medya tarafı, işte oyunlar tarafı, diziler, filmler tarafı, bir de son zamanlarda işte bu makyaj trendleriyle ilgili popüler olmaya başladılar. Yani bunları takip ediyorsa, biliyorsa diğerleri, o zaman o grubun içine dahil olabiliyor. Erkekler de biraz daha farklı. Yani orada daha güç, işte şiddet fiziksel eğilimi. Şiddet eğilimi, daha böyle gücünü gösterme, fiziksel olarak daha iri olan mesela. Ondan sonra daha böyle höt höt konuşan, ikisi ayrılıyor yani. Yani kızın zorba olması biraz daha farklı, erkeğin zorba olması biraz daha farklı. Biraz önce de onu söylüyordun galiba, değil mi? Onun için de dediği çok doğru. Hani bu tarafta bu trendleri, bunları bilmiyorsa ve hiç ilgisi yoksa, mesela onlarda ne oluyor daha çok? İşte çekingen, daha çok akademik başarısı yüksek, inek dediğimiz, işte nerd dediğimiz tipler, daha çok okuyan, onlar hani makyajla ilgisi yok ya da ne bileyim sosyal medyayla, ya da ailesi mesela sosyal medyaya girmesine izin vermiyor. Bu dalga konusu olabiliyor mesela. Aa, senin telefonun yok mu, senin daha sosyal medyan yok mu diye dalga geçmeye başlayabiliyorlar. O zaman da dışarıda kalıyor aslında. Yani bunlar bir kriter. Bu sefer de kendini kötü hissediyor. Daha mağdur pozisyonda kalıyor. Bunlar bence dediğin çok doğru. Yani sana ek yapayım istedim.
0: Evet. Şimdi yeni bir soru soracağım. Aslında buradaki zorbalığın evrimi tam da soracağım soruya çok denk düşüyor diye. Ama önce şarkı aramızı verelim isterim. Asya, sen şarkımızı anons eder misin?
2: Evet, ben bu sefer ABBA'dan Dancing Queen istedim.
1: Süper, çok severim.
0: Evet, şimdi ABBA'dan Dancing Queen dinliyoruz. Ardından tekrar beraberiz.

0: Şimdi ay, sevgili Ayben, bu kitaba bugün eriştim ve elbette ki okuyacağım. Zaten hepimizin okuması gerekiyor kesinlikle. Benim soracağım aklımdaki sorulardan bir tanesi bu sürecin evrimiyle ilgiliydi. İlk açtığımda da zaten direkt olarak o şeyi gördüm, onunla karşılaştım. Şöyle ki aslında bana şu çok ilginç geliyor. Yani sorunun biraz değişerek hep var olduğu bir şeyi asla çözemiyor oluşumuz. Bunu çözmek mi istemiyoruz? Bunu çözmekle ilgili yani bunu nasıl yapamayız? Bu bana çok acayip geliyor gerçekten.
1: Bana da çok acayip geliyor çünkü bu kitabı yazarken, araştırırken, hatta işte ilk nasıl çıkmış Bully, aslında sevgili ve arkadaş kelimesinden evrile evrile sonra işte kabadayıya dönüşmüş ve o bir sistemin içinde var olmuş. Mesela işte ilk başlardaki baktığımız zaman işte 17. yüzyıl, 18. yüzyıl diye kitapta yazıyorum zaten ilk nerede çıktığını filan. Hepsi böyle okul sisteminin içinde olur, böyle şeylerle başlıyor. Yani işte çocuklar da kavga eder, ne bileyim işte yetişkin de çocuğu azarlayabilir, dövebilir, şiddet gösterebilir. Hep bunlar böyle daha 17. yüzyıldan itibaren normalleşmiş aslında. Yani bir ara böyle belki hani anlamaya çalışmışlar, bu evet zorbalık demişler. Ama yine de üstü örtülmüş. Yani bu çok ilginç. Hani niye üstü örtülüyor? Çünkü sistemin içinde sıkıntı var. Hep konuştuğumuz olay o. Yani mesela müdür diyelim ki bir şeyi cover ediyor. Niye üstünü örtüyor? Eğer üstünü örtmezse, olay ortaya çıkarsa ne olacak? Belki aileler o çocuğu o okula vermeyecek bir daha. İşte sıkıntı çıkacak falan. Yani o zincirin içinde bir yerlerde bir şeyleri örtmek zorunda kalıyorlar herhalde diye düşünüyorum. Ya da işte okulun bağlantıları oluyor, ailenin bağlantıları oluyor başka yerle. İşte aile kapatabiliyor bazen olayı.
0: Ben bugünle ilgili mesela en temel okuduğum şeylerden bir tanesi çok önemliydi bence. Şimdi çok uzun yıllar zaten hani çocuk da yaratılan aslında sonradan adı konan hani daha önce küçük yetişkinlerden bahsediyoruz ya. Ama bugüne geldiğimizde bu aradaki evrim çok uzun ama o dönemde çok başka. Şimdi bugün içerisinde aslında biz her şeyin tüketicisi durumundayız şu anda. Hayattaki her kurumla ilişkimiz böyle. Dolayısıyla velinin okulla ilişkisi de böyle.
1: Tabii.
0: O yüzden de hani o da neyi alıyor, bunun karşılığında ödediği ücretin ya da ödediği işte neyse onun emeğin diyeyim hepsinin karşılığını almak istediği. Şimdi o zamandan beri sürekli karşılaştığım videolarda öğretmenlerin hep varyansını görüyorum.
1: Evet.
0: Biz velilere bazı şeyleri anlatamıyoruz, anlatmak istiyoruz, olmuyor. Herkes kendi çocuğunun bunu yapmayacağını düşünüyor vesaire vesaire gibi. Kaldı ki mesela biz Asya ile konuştuğumuzda bunun örneklerinin de hakikaten çok sık yaşandığını görüyoruz. Yani hani bir veli WhatsApp grubu klişesi var ya yani hiçbirimizin içinde
1: Sormaya.
0: olmak istemediği. Bunun gibi aslında hani orada da dün konuşurken abimle şöyle bir şeyden bahsettik. Nasıl oluyor da çocuğu olmayan insanlar bütün çocukları severken çocuğu olanlar sadece kendi çocuğunu sevebiliyor ya evrildik.
1: Evet, değil
0: Değil mi?
1: mi?
0: Böyle bir şeye
1: Haklısınız.
0: dönüşüyor gerçekten yani.
1: Doğru.
0: Asya'nın triatlonda bir koçu var. Biz onunla konuştuğumuz zaman şunu fark ediyorum ki bütün çocuklara büyük bir sevgi ve güven besliyor. Ama bazı velilerle konuştuğum zaman bakıyorum kimi zaman herkes hakikaten de bir tür rekabetçi durum içerisinde. O rekabetçi etik bütün hayatımızı sarmış,
1: Sarmış
0: sarmalamış
1: durumda.
0: durumda. Veli olarak da galiba bununla yarışıyoruz.
1: Bir de şöyle, mesela bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz ve sizin hayalinizde bir çocuk var, değil mi? Başka bir çocuk çıkarsa eğer ortaya, o zaman o hayalle o gerçeklik arasında bir uçurum oluyor ve siz hayalde kalıyorsunuz. Mesela dün bir danışanım vardı. Çocukla görüşüyor. Önce aileyle görüştüm. Aile işte ne kadar zeki olduğundan, çok şahane notlar aldığından falan bahsediyor. Sonra çocukla konuşuyorum. Çocuk diyor ki ben hiç zeki bir insan değilim. Ailem böyle söylüyor ama benim notlarım da çok kötü. Matematikten çok kötüyüm. Hiçbir şey anlamıyorum, öğrenemiyorum falan diyor
0: Bir de
1: mesela.
0: aile buna inanıyor tabii.
1: Ve aile buna inanıyor.
0: Tabii.
1: Yani çok zeki benim çocuğum. Her şeyi başarır, her şeyi yapar kısmında. Çocuk da bu sefer diyor ki Allah Allah, ben böyle hissetmiyorum. Ama ailem benim çok zeki olduğumu söylüyor. Ya o da bu sefer karmaşa yaşıyor
0: Doğru.
1: kendi içinde.
0: Doğru.
1: Çocuğa çok güzelsin diyorlar, çok başarılısın diyorlar, çok zekisin, çok akıllısın diyorlar. Böyle yetiştiriyorlar ve buna inanıyorlar zaten. Beyin öyledir ya, beyin ne söylersen ona inanır zaten. bu sefer gerçeklikten kopar.
0: Evet, benim aklıma şu gelmişti, bu ondan da farklı. Mesela beni çok etkileyen Jung'un bir, yani buradaki konuyla bugün birazcık bunun dışında bir şey konuşuyor olsak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu programın adı Gidilmeyen Yol. Biz genelde gitmediğimiz yolları, seçmediğimiz ihtimalleri konuşuyoruz. Jung şöyle bir şey diyor. Bir ebeveynin yaşanmamış hayatından daha büyük bir daha kötü bir şey yoktur bir çocuğun hayatı
1: Evet
0: için
1: evet
0: diyor.
1: öyle. Çok doğru.
0: Evet,
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: o, çünkü o çocuğun üzerinde büyük bir, yani büyük kara bir bulut olarak
1: Bulut
0: onu.
1: olarak tabii. Çünkü diyorum ya, kendi hayali bambaşka bir çocuktu mesela. Kabullenme olmuyor orada. Hani beni anlamıyorlar dediği kısım da çocuğun o zaten. Beni ben olduğum için kabullen. Anne baba diyor ama. Ama sen başka bir hayalin içerisindesin. Senin bir proje çocuğun vardı kafanda. Ama o proje çocuğun olmadı. Beni de kabullenemiyorsun bir türlü diyor aslında çocuk. Öyle de oluyor. Hani proje çocuk meselesi bence
0: Tabii,
1: oradan çıkıyor
0: tabii,
1: aslında. Yani
0: tabii.
1: sen olduğu gibi kabul etsen o çocuğu, onu anlasan, onu dinlesen aslında. Belki de bütün bunları konuşmuyor olacağız ama bu en son yaşanan olaylarda da öyle. Hayır, benim çocuğumda bir şey yok diyerek zaten devam etmiş ya
0: Evet,
1: olay.
0: evet, evet.
1: Hiçbir şey yok. Benim çocuğum çok zeki. Çok zeki olduğu için bunları yapıyor aslında zaten. Diye bir inanış var. O inanışla işte nereye geldik
0: Evet,
1: mesela, değil mi?
0: çok korkunç gerçekten de. Ya hem böyle bir inanış var. Bir yanıyla şimdi ben de bir veli olduğum için şu tarafıyla bakıyorum. Bütün bunlara elimden geldiğince elbette ki dikkat etmeye çalışsam da bir noktada öyle bir sistemin içerisindeyiz ki aslında tümüyle olduğu gibi olduğu haline bırakmak da çok zorlayıcı bir
1: Evet
0: hal
1: evet öyle.
0: alıyor. Yani
1: Haklısınız.
0: bir tür güvenlik mekanizması kurmanız gerekiyor ve ya bütün bu sınav ortamı işte arz ve talep dengesinin çok dengesiz olması bu işin içerisinde. Onlar da aslında bunun için çabalayan velinin bile elini çok zorlaştırıyor diye düşünüyorum ama.
1: Tam da bu yüzden zaten aynı anda değişim gerekiyor ya. Yani siz veli olarak bir yerde takılıp kalıyorsunuz. Mesela okul değişmezse, işte toplumda kültürümüz değişmezse, toplumda bir takım şeyler değişmediğinde, aynı anda çalışmalar yapılmadığı sürece bir yerde takılıp kalıyorsunuz. Yani şimdi siz tamamen ülkemizdeki okullardan bahsediyorum. Tamamen boş bırakın mesela. Hiçbir şey yapmayın. Tamam diyeyim, ben okulla da muhatap olmayacağım. Seni tamamen öğretmene bırakıyorum. Hani eskiden vardı ya, eti senin kemiği benim
0: Tabii.
1: durumu. Öyle yaparsanız eğer çok zorlanacaksınız. Çünkü mümkün değil yani bu
0: Tabii.
1: sistemde bunu yapmanız.
0: Tabii, doğru. Bu sadece güven duymamaktan da kaynaklanmıyor. Sistemin
1: Kaynaklanmıyor tabii,
0: kendi
1: sistemin
0: sorunu
1: kendisi yani buraya
0: sebebiyle.
1: getirdi. Onun için de tamam ben ilgilenmiyorum deseniz nereye kadar, yani 3 gün sürer herhalde en fazla, 4. gün yine
0: Başka bir yerden patlak verir.
1: patlak
0: Evet,
1: verir.
0: gerçekten öyle. Peki Asya, sana sorsam yetişkinlerin neyi anlamadığını düşünüyorsun diye. Yani senin ben bu konudaki kurallarsızlık konu şeylerine hakimim ama söz veremem yapacağıma, genel konuşuyoruz yani onu söyleyeyim.
2: Yani benimki şu an biraz konuyla alakasız olur ama
0: Olsun.
2: şöyle, şimdi benim mesela en sevmediğim huy mesela şey diye söylesin, işte arkadaşım akşam kalmaya gelebilir mi ya işte yarın bizim eve gelebilir mi, o bakarız cevabı ve sonra konuşuruz yani. En sevmediğim kelimeler oldu bunlar artık. Çünkü bu mesela böyle dedikten sonra ben böyle bir umutlanıyorum. Hani acaba olabilir mi falan. Çünkü aslında bu, yani tahmin ettiğim üzere o sırada hayır diyemeyeceğin için, yani
1: Geçiştirme değil
2: o
1: mi?
2: kişi hayır demek istemediği için ya da onu böyle o sırada bir hani diğer başka bir zamana çekiyor. Onu hani unutturmaya çalışıyorum. Bu sefer ben hani acaba olabilir mi, ya da işte başka bir çocuk acaba böyle bir şey olabilir mi diye umutlanıyorum ama hani aslında öyle bir şey yok. O
1: Senin
2: yüzden
1: beklentin ne olurdu orada? Nasıl bir cevap?
2: yani mesela hayırsa bile direkt
1: Hayır desin, değil
2: densin
1: mi?
2: yani, çünkü o zaman o iş orada bitmiş. Anladım, anlıyorum onu yani. O devam etsen bile bitmiş yani.
1: Ne kadar
2: Ama
1: haklısın.
0: evet.
1: Tamam,
0: Bakarız
1: bakarız
2: ve
1: masadan
2: sonra
0: kalkıyor.
2: konuşuruz. Onlar böyle bir şey yapıyorlar.
1: Bu benim çok
2: Haklısın.
1: duyduğum bir şey, biliyor musunuz?
0: Ya
1: Çok çok fazla duyuyorum. Yani
0: doğru.
1: bakarız dedi. Yani bu 4 yaşındaki çocuk da aynı şekilde hissediyor. 8'de, 10'da, 12'de, 15'te hep aynı şekilde hissediyor. Aslında hayır ve evet.
0: Doğru,
1: İki
0: doğru.
1: tane çok basit
0: Benim de
1: cevap var.
0: küçüklüğümden aslında en sevmediğim kelimelerden biri bakarız da, hakikaten de çok doğru yani bu nokta. Bir de sen bana bir şey anlatmıştın. Şimdi onu hatırlatarak, çünkü o önemliydi bence. Yani sadece dinlenmek de önemli değil
2: Onu
0: anlamında
2: diyecektim.
0: bir şey söylemiştin.
2: Şimdi
0: Hoşuma
2: mesela
0: gitmişti.
2: şimdi şöyle bir şey ortaya çıktı. Mesela bir de kitap vardı, Mama diye.
1: Evet biliyorum.
2: Onda da böyle kızın sadece dinleyerek olayları hallettiğinden bahsediyordu kitapta. Ama bence öyle değil. Yani sadece dinleyerek bir şeyler çözülmüyor. Mesela hani senin bir tane anın vardı. Ben sana gelmişim, bir
0: Evet.
2: şeyler anlatmaya başlamışım. Sen de o sırada bir kitap okumuşsun. Onda da diyormuş ki çocuğunuzu dinleyin. Bunun üstüne de yani ben de şimdi onu çok hatırlamıyorum. Senin anlattığın üzerine devam edeceğim ama ben de böyle anlatmışım. Sonra böyle bitirince sen böyle susmuşsun.
0: Evet çünkü ben ayna olacağım diye düşünüyorum yani.
2: Hani ben dinleyeyim yeter gibi düşünüyor ama sonra ben demişim ki sen benim annem değil misin? Akıl versene.
0: Evet, evet tam olarak öyle olmuştu. Epey küçüktü hem de.
1: Vay.
0: Yani her şeye de karışmayayım hani böyle susayım sadece aynalıyım. Yani bunu yeni öğrendiğim aslında o tür. Ben de anneliği yeni onunla öğreniyorum
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: sonuçta. Böyle bir durumda.
1: Orada da şöyle diyoruz ama hani senin neye ihtiyacın var? Aslında çocuğa sormak lazım. Yani şu an işte bunu anlattın ama benden ne bekliyorsun? Neye ihtiyacın var demek. Aslında o zaman belki sen söylerdin. Bana akıl vermene ihtiyacın var ya da bana bir şey söylemene ihtiyacın var ya da susmana ihtiyacın var. Bazen çocuklar çünkü değil mi
2: Evet. Ama
1: konuşmaktan da
2: zaten yani
1: hoşlanmıyor.
2: sorudan aslında anlaşılıyor ne istediğim. Yani normalde mesela şu anda sorsam anlarsın sen benim o hani ne artık bana bir fikir mi vermeni istiyorum işte yani
1: Bazen
2: öyle. Ama
1: anlamayabiliyor ama
2: sadece
1: ebeveynler
2: mesela bu bizim
1: anlamayabiliyorlar.
0: ilişkimizin dışında da yani okulda başka yerlerde de
1: Tabii.
0: sadece dinlenilmek konusunu problem ettiğini söylemiştin değil mi? Bu
2: Evet.
0: önemli, evet.
2: Evet
1: Bu
2: öyle.
1: sana iyi gelmiyor demek ki. Yani çünkü bazılarına da iyi gelen bir şey bu. Yani dinlesin beni
0: Ya
1: sadece
0: bir
1: diye.
0: öğretmenimize gidip de hani bir şey soruyoruz ve dinliyor ve tamam diyor vesaire ama bir şey çözülmüyor ki diyor
2: Yani
0: yani mesela her
2: hallederim
0: gün.
2: diyor her seferinde ama hiçbir şey olmuyor sonrasında
1: Çözülmüyor.
2: yani. Ya da mesela dinledikten sonra hani cevap vermeyince ben onu dinlediğini hissedemiyorum.
1: Hissedemiyorsun.
2: Yani sanki onu bir onaylasa bile hani bir şey söylemesi gerek ki dinlediğini anlayayım. Ya da bu konuyla
1: Anladım.
2: alakalı bir şey sorması gerek gibi bir şey oluyor bende.
1: Ya da belki sadece duygu anlattığında mesela bir şeye çok üzüldün ve sadece anlatmaya ihtiyacın var. Öyle durumlarda belki işe yarayabilir. Yani bir tavsiye değil de değil mi? Hani bir şey çok kızdı ya da
0: Tabii.
1: çok üzüldü ve gelecek anlatacak ve hani boşaltacak kendini gibi. Belki öyle bir durumda işe yarayabilir sadece.
2: Ne olabilir?
0: Evet. Şimdi aslında onarım kısmına geçeceğim. Çünkü yani bunun için ne yapabiliriz? Biz bundan sonra ne yapabiliriz? Ve hepimize tek tek ne düşüyor kısmını sormak istiyorum. Ama ondan önce üçüncü şarkımıza geçeceğiz. Ve Counting Stars'da değil mi?
2: Evet, Counting Stars.
0: Tamam. Counting Stars dinliyoruz. Ardından yeniden beraberiz.

0: Şimdi benim o son kısma geçmeden önce anlatmak istediğim bir şey daha vardı.
1: Tamam.
0: Yeni aklıma geldi. Ben izlediğim bir dizi vardı. Orada da bir bölüm hatırlıyorum. Her bölümde farklı bir konu hakkında araştırma yapıyorlar. Ve böyle hani çok da eğlenceli, özellikle çocuklar için yapılmış bir diziydi. Orada da zorbalıkla alakalı bir bölüm vardı. Şimdi hatırladım. Bir grup çocuk alıyorlar. Çocukları iki gruba ayırıyorlar. Bir tanesi daha önce zorbalanmışlar. Diğerleri de hiç hayatları boyunca böyle bir şeyle uğraşmamış çocuklar. Ve bu çocuklara uyku dersi vermeye başlıyorlar. Mesela işte diyorlar ki şimdi yatacaksınız ve kalkınca gördüğünüz rüyaları bir deftere yazacaksınız. Sonra okuyorlar çocuklar. Daha önce zorbalanmış çocuklar hep full hani bir zorbaya karşı çıktıklarıyla alakalı rüyalar görmüş. Ama diğerleri normal hani yok işte bir top gördüm, topa vurdum falan gibi şeyleri var. Sonrasında da şöyle bir araştırma yapıyorlar. Ama bunu söylemiyorlar çocuklara. Çıkışta bir tane zorbalanan bir çocuk var. Bir zorba var ve bir de bir çocuk var. Bu böyle işte böyle dalga geçiyor, alay ediyor falan. Çocuklar çıkışta ama bu. Farkında değiller bunun bir araştırmanın bir parçası olduğunu. Teker teker çıkmaya başlıyorlar. Hiç zorbalanmayanlar hiçbir şey yapmıyor. Hani normal öyle hiç, hani ya görmemiş gibi yapıyor ya da öyle geçip gidiyor. Ama mesela diğerleri işte çocuğa zorbalanan çocuğa işte iyi misin diye soruyorlar. Biri bir öğretmen getiriyor mesela. Diğeri velisiyle tekrar geri dönüyor. Diğeri böyle bir yapabileceği neler var diye bakıyor. Öyle bir araştırma ile onu hatırladım.
2: Çok güzel işte, tam da biraz önce bahsettiğim sessiz seyirciler kısmı bu aslında.
0: Evet.
2: Aktif olup da bir şeye ihtiyacın var mı, nasılsın, iyi misin diye sorulduğunda bu bile aslında %50 iyi gelen bir şey çocuğa.
0: Çünkü orada biri hani arkasında biri varmış
2: Evet, evet,
0: hissi oluyor
1: evet.
0: yani.
1: Evet, çünkü aslında her zaman yani zorbalananın da desteği kabul etmesi o kadar kolay değil, değil mi?
2: Değil
1: Yani
2: tabii.
1: ama onu sormak bile bir tür el uzatmak ve orada bir tür yardım alabileceğine dair bir fikir
2: Fikir
1: oluşması, bir
2: oluşması.
1: güven oluşması.
2: Çünkü mağdurlar bir süre sonra zorba olabiliyor. Onu kitaptan bahsettim. Çok fazla mağdur olursa ve çok fazla zorbalığa uğrarsa bir süre sonra ne yapacak? Kendinden bu sefer daha aşağıda çaresiz insanlar o zorbalık yapmaya başlıyor. Yani o döngü de kötü aslında.
1: Tabii bu mesela şimdiki bu Half Man dizisi bununla ilgili. Aslında bir tür sanki adolescence'daki çocuğun yetişkinliği. Yani bütün hayatı boyunca onları yaşadıktan sonra bir de tabii şimdi hapishanelerde rehabilite ettiğini söylemek çok zor. Uzun yıllar böyle bir rehabilitasyon programında oldu. Yine çıktı. Yine bazı böyle suça karıştı vesaire vesaire. Ve sonunda nasıl birine dönüştüğüyle ilgili. O yüzden çok çarpıcı ve çok sert gerçekten de. Ya yani o da aslında çocukken işte o da bir çocuk ama
2: Evet, işte o zaman
1: sonrasında
2: desteğe
1: tabii
2: ihtiyacı
1: o zaman
2: varmış.
1: var. Ama sonra katılaşıyor bir biçimde
2: Tabii,
1: o sistem.
2: tabii, tabii.
1: Peki bizim görevimiz ne olur? Biz ne yapabiliriz bu noktada?
2: Şimdi herkesin aslında elini taşın altına koyması lazım. Biraz böyle learn helplessness oluyor ya böyle durumlarda. Ben tek başıma ne yapabilirim diye. Hatta geçenlerde bir televizyon programındayken onu söyledim. Sizin buraya aslında beni çağırıp da bu konuyu konuşuyor olmamız bile yani bir şey yapıyor olmanız anlamına geliyor. Mesela işte bir STK ile çalışabilirsiniz. Onlar ne yapıyor, ona destek verebilirsiniz. Anne baba olarak farkındalığınızı biraz daha arttırıp mesela bu kitabı ben onun için yazdım. İçinde o kadar çok ölçek var ki biz kendimiz de mi zorbayız diye bir ölçek var mesela.
1: Evet.
2: Bazen konuştuğumuz şeyleri farkına varmıyoruz. Çocukların yanında nasıl konuşuyoruz? Elimizde mesela sosyal medya var, telefon var. Ay iğrenç bir kıyafet giymiş. Şuna bak, nasıl giydi ki bunu diyoruz ve yanımızda bir çocuk var o sırada mesela. Bunu normalleştiriyor. Mesela okulda aynı şekilde. Okulda öğretmen sınıfta diyelim ki sen parmak kaldırdın, bir şey söylemeye çalışıyorsun. Ben de şu an çalışan kekeme bir çocuk var mesela. İnanılmaz zorbalığa uğruyor. Ve her zaman diyor ki öğretmen hiçbir şey yapmıyor bu konuyla ilgili. Mesela orada öğretmenin aslında onu desteklemesi, bunun olabilmesi, yani normal olduğunu söylemesi, arkadaşınız hatta tam tersi destek olmanız gerekir demesi, hiçbir şey yapmaması, orada da bir sessiz seyirci olmuş oluyor.
1: Bir de çok tabii gene sistem problemine
2: Gene
1: geliyor.
2: sistem,
1: Çünkü
2: evet.
1: öğretmenin pedagojik bir eğitimi
2: Eğitimi
1: olmalı.
2: yok,
1: Öğretmenin
2: evet.
1: akşamki yemeğini düşünecek, ay sonunu ya yani onu bir hayatı olabilmeli, hayat kurabilmeli
2: Aynen
1: kendine, değil
2: öyle,
1: mi?
2: aynen
1: Vakti
2: öyle.
1: olmalı, zamanı olmalı.
2: Ekonomik sıkıntıları
1: Tabii.
2: düşünmemeli. Şimdi sonuçta adalete de tabii, kimse inanmadığı
1: tabii.
2: için
1: tabii.
2: Bu sefer hem çocuk tarafında hem öğretmen tarafında hem ebeveynler tarafında hem ekonomik sıkıntılar hem de işte adli sıkıntılar var. Yani hepsinin aynı anda her bacağın yani ahtapot gibi düşünelim her bacağın aynı anda işleme sokulması lazım ki bunun içinden çıkalım. Öbür türlü sadece ebeveyn kendini değiştirdiğinde öğretmen işte farkındalığı yarattığında yine değişmiyor. Yapmayalım mı? Yapalım tabii ki. Yani yapmayalım demiyorum bunu söylerken. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Ben de bir vakıftayım ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama diğerlerinde düzeltmeye yönelik bir takım şeyler yapılırsa aynı anda bu normalleşmeden çıkmamız lazım bir kere yani.
0: Bir şey diyecektim pardon. Tabii. Mesela bir şey olduğunda mesela diyelim ki bir okul böyle belli birileri var ve öğretmenler yani bir başında birileri var ve öğretmenler full bunlara uymak zorunda. O zaman yani bir mesela bizde bir tane çocuk büyük bir sıkıntı çıkmış. Bizim okul öyle olduğu için demiyorum ama şöyle topla alakalı bir sorun çıkmıştı. Ve bir çocuk demişti ki onun annesi de çocuk psikoloğuymuş bu arada. Biz anlatıyoruz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz ki demişti. Yani tüm bu olayları anlatıyoruz falan da hiçbir şey olmuyor demişti. Sonra bunlar işte öğretmenler falan da çok sinirlendi. Nasıl yapmıyoruz? Biz size gösteririz şimdi ne yapmama falan filan. Böyle şeyler yaşanmıştı yani aslında.
1: Her taraf çok yoruluyor yani bir yanıyla da o var. Bence çok. Öğretmenlerin üzerindeki psikolojik ben onu hep söylemeye çalışıyorum. Baskı çok fazla.
2: Baskı da çok fazla.
1: Yani çünkü her çocuğun velisinden gelebilecek tepki var. Ben bu konuda şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok konuda olduğu gibi ya birlik olabilmenin.
2: Evet.
1: Birlik olabilmenin evet, yani. Biz aynı gemideyiz. Evet. Hepimiz bunun elinden tutacağız. Benim çocuğumun değil, diğer çocuğunun başına geldiğinde de aynı tepkiyi veriyor olmalıyım evet. ki ayağa kalkabilmeliyim.
2: Sessiz kalmayacağız.
1: Ya evet. da bunu beraber çözebileceğimizi anlama kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yıllar önce Asya İlkokul'a başladığında o ilkokul günü, ilk gününü hiç unutamıyorum tanışma gününü. Onunla da ilgili okul dört duvarı kapalı olan yer değildir, okul her yerdir diye bir yazı yazmıştım. Ve çünkü biz çocuklarımıza metrobüste de nasıl birey olacağını gösteriyoruz. Hani kimseyle göz kontağı kurmadan koşarak git yerine otur birinin gibi. O bile bir tür şey, gösterge. O ilk gün öğretmen öğrencilerle tanışmak için çikolata almış. Ve masanın üstünde çikolatalar var ve velilerin en büyük endişesi kendi çocuğu çikolata alamazsa herkes çocuğuna bağırıyor uzaktan sen alabildin mi işte Ahmet Selim sen aldın mı işte Kübra Su sen çikolata al o ona atıyor falan böyle tuhaf bir şey alsan olacak almasa teraziler çok şaşmış gibi geliyor bana. Öyle. Yani mesela onu almadı diyelim değil mi? Mesela ne oldu? Burada bir mağduriyet yok.
2: Yok.
1: Ya bunları doğru anlayalım yani gibi geliyor. Her şeye mağduriyet diyoruz. Her şeye travma diyoruz. Yani buradan bir travma da çıkmaz. Çıkarsın alırsınız bir çikolataya. Aynen. Yani o da sorun değil. Başka biri bir çikolata fazla yese ne olur? Değil mi? O da var. Evet. O da bir hak hukuk meselesi
0: hepsi
1: değil.
0: Hepsi aynı yani. Eşitler. Evet. Hepsi aynı birinci sınıf yani.
1: O terazi biraz şaştı. Şaşıyor galiba gerçekten.
2: Şaştı. Yani. İşte ve çok uzun yıllardır da bazı şeylerin normalleştiğini gördükleri için hani çocuklar mesela şey demiş ya tweetlerinde okuduk. Ne olacak ki biz işte bir şey yaparsak hemen çıkarız. 2 günde 3 günde çıkarız demişler
1: evet,
2: ya mesela.
1: Evet, evet.
2: Yani bu sisteme de güven olmadığı için ne oluyorlar? Yaptığımızın sonucuna katlanmayacağız. Ben tabii. her zaman ne söylüyorum? Bir şey yapılıyorsa bu ceza gibi değil. Yaptığının sonucuna katlanmak aslında. Yani olumlu da olduğu zaman, olumsuz da olduğu zaman, onun da olmadığını gördüğünde ne oluyor bu sefer? Yaparım diyor. Hiç kimseye bir şey olmuyor zaten diyor.
1: Evet.
2: O yüzden her taraftan bir düzelme şart.
1: Evet, evet öyle. Peki sana bir şey soracağım Asya. Zaten artık vaktimizde bir 7-8 dakikamız kaldı galiba bakıyorum. Evet yok daha az hatta. İyi arkadaşlık, iyi arkadaş nasıl olunur sence?
0: Şöyle bu aslında herkes için bayağı değişen bir şey.
1: Evet.
0: Ama çoğunlukla insanlar mesela şu an bir arkadaşın olduğu zaman genellikle onda olmayan özelliklerle bir arkadaş istersin ama mesela ben en çok şey isterdim.
1: Birbirini tamamlamak gibi mi?
0: Ona benzer bir şey. Yani hani onda hangi özellikler yoksa ve sen o özellikleri özenirsin. Yani böyle bir arkadaşım olsun istersin ama mesela ben bana çok sarılan bir arkadaş isterdim. Yani böyle sürekli zırt pırt sarılan biri isterdim. Ya da mesela
1: belki ruhen de.
0: O da olabilir. Ama mesela bence hep böyle çok bilindik bir sözdür bu ama bence gerçekten önemli. Hani kötü gün dostu olmak. Mesela benim bir arkadaşım var. Aşırı neşeli, komik, eğlenceli biri. Ama hani onunla asla böyle üzüntülü bir şey konuşamazsın. İşte üzüldüğünde seni
1: Teselli
0: avutamaz,
1: etmez.
0: teselli edemez. Yani aslında önemli olan ikisinde de birlikte olabilmen ama hani her insan bunu yapamıyor. Her ikisinde de yanında olamıyor yani.
2: Bir de güven de önemli galiba, değil
0: Evet.
2: mi? Çünkü benim en çok danışanlarımdan duydum. Ben bir şey
0: Doğru,
2: söylüyorum,
0: evet.
2: bütün okul duyuyor falan diyorlar mesela, hani arkadaşları için. Hani bir sır veremiyorum, bir şeyimi paylaşamıyorum. Sonra bir duyuyorum ki alay ediyorlar benimle. Başka çocuklar da duymuş
0: Ya
2: oluyor
0: da
2: diye.
0: mesela bir şeyine sahip çıkmaması, ödünç verirsin. Sonra benim bir arkadaşımla olmuştu. Okulun bir kitabı vardı. Onu da almamış bu. Ödünç aldı benden. Sonra 3-4 ay sonra anca geri alabildim yani. Öyle
2: Orada da
0: bir
2: bir güven.
0: durum var,
1: Ya
0: evet.
1: burada bir de şey problemi de var tabii. Bugünkü dünya düzeni de bizim ya giderek kalı ayağımızın altından çekiliyor. Çok fazla
2: Evet.
1: şey öğrenmemiz gerekiyor. Ben mesela hep söylerdim Asya'ya, yani dijital medyaya koyduğun herhangi bir şeyi bütün dünya ile paylaşıyormuş gibi düşünmelisin. Sosyal medyayı kullanmak bu sebeple problemli vesaire diye.
2: Evet.
1: Ama durum öyle bir noktaya geldi ki işte Asyaların okulunda oldu yani. Yapay zeka ile ürettiler bir
0: Evet evet.
1: içerik.
0: O çok
1: Böyle çok hızlıca
0: iyice.
1: anlatabilecek mi? Çünkü az
0: Şöyle
1: vaktimiz var.
0: hemen anlatayım. Bizde şöyle bir olay olmuştu. Şimdi başta çok eğlenceliydi. Bir tane böyle bir kız bir erkek. Bunlar çok böyle birbirlerine hani yakındı. Şakalaşıyorlardı falan filan. Bunlar da biz arkadaşları da bunları hani bir çift yaptılar. Buna şiplemek deniyor. Başta çok eğlenceliydi. Onlar da öyle çok rahatsız oluyormuş gibi gözükmüyordu. İşte yok onlar kaçıyordu biz kovalıyorduk falan öyle bir şeyler oldu. Ama sonra durum bambaşka bir seviyeye getirdiler yani. Onu işte fotoğraflarını yapay zekalı işte böyle birlik fotoğraflarını yapmaya başladılar falan. Ya abuk subuk şeyler yaptılar yani bu hani baya başka bir boyut
1: Evet,
0: oluşturdu
1: oradan da biraz
0: yani.
1: büyümüş zaten, ama bu da bir tehlikeli bir taraf
2: Tehlike
1: yani, değil mi?
2: tabii.
1: Ya bu noktada mesela aile, yani biz evde başlıyor diyoruz ama
2: Evet.
1: bizim almamız gereken önlemler konusunda da sürekli, aslında bu bitmiş bir şey değil yani, biz sürekli kendimizi yenilemek ve bunlara karşı dikkatli olmak
2: Evet
1: zorundayız
2: evet
1: galiba.
2: yani ben mesela şeye çok karşıyım diyorlar ya bazen, artık 12 yaşında oldu. Özgür bir çocuk o. Hani biz karışamayız. Öyle bir şey yok. Yani her zaman güvende tutmak zaten anne babanın görevi olduğu için. 12'de olsa, 13'te olsa, 15'te olsa her zaman takip, her zaman başına bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Hani kimle görüşüyor? Onun arkadaşları kimler? Nerelere giriyor, çıkıyor? Bunların her zaman takibinde olması lazım ve bu takip hiçbir zaman bitmemesi lazım. Teknolojiyle beraber. Mesela ben teknolojide anlamıyorum, bilmiyorum nerelere giriyor. O zaman sormak lazım yani. Buna nasıl bakacağım? Ne yapacağım? Bir bilene sormak lazım diyorum ben her zaman. Yoksa çünkü önüne alamazsınız. Yani
1: Tabii. Bilmiyorum
2: mümkün
1: bir
2: değil.
1: opsiyon değil yani
2: Değil,
1: aslında.
2: değil.
0: Evet.
2: Öğren. Evet,
0: Evet.
2: öğren ve
0: Evet.
2: bir bilene sor ve takip et çocuğunu. Çünkü yani ebeveynliğin temeli, yani en basic özelliği nedir? Çocuğumu güvende tutmak, korumak. Hani mutlu etmek falan değil. Öyle bir
1: Tabii.
2: şey yok.
1: Bu da çok
2: Korumak.
1: önemli bence. Belki bununla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü onu da birbirine karıştırdığımızı
2: Evet,
1: düşünüyorum.
2: aynen
1: Yani o
2: öyle.
1: anlık mutluluk değil ama aslında güvende
2: Güvende
1: olması. Belki onun
2: olması.
1: mutluluğu pahasına.
2: Güvende
1: Pahasına
2: hissetmesi
1: güvende olması
2: bence
1: bence
2: daha
1: güvende
2: çok.
1: hissetmesi, güvende
2: Evet.
1: olması, mutsuz da olsa o an için. Ama ileride sen çocuğunu korumuş oluyorsun yani. Anlık mutluluk değil. Onu hep anlatıyorum ben. Biz bunun zaten büyük ihtimalle aslında o kısmı soracaktım ama çok ufak başka bir şey sorarak kapatmak istiyorum. Çünkü bu psikolojik boyutlarda ve görünmeyen açılan yaralarda aslında neleri görürsek aslında destek almamız gerektiğini fark etmeliyiz. Bence o kısım çok önemli. Onu
2: Bir
1: bir
2: kere
1: sorayım.
2: odasından çıkmıyor bazı çocuklar. Ona hiç bakmıyorlar yani, hani niye bu çocuk odasından çıkmıyor? Niye bu kadar sessiz? Ne yapıyor bu kadar saat odasında? Ben hatta diyorum ki yani o bilgisayarı bile salonda bir yere koyun. Yani madem odasından çıkmıyor, siz de görün ne yaptığını diyorum.
1: Tabii.
2: Depresif olabilir, kendi hijyenine dikkat etmiyor olabilir. Artık eskisi gibi işte haftada bir kere banyo yapıyor. Bu önemli değil mi? Niye haftada bir kere banyo yapıyor? Yani hiç mi kontrol etmiyorsunuz bunu? Ya okula gitmek istemiyor bazı çocuklar mesela. Niye okula gitmek istemiyor? Onu da sorgulamak lazım. Ben gitmek istemiyorum artık diyor. Bir anda modu değişebilir yani. Hani mood change'ler olabilir. Böyle işte neşeliyken bir anda depresif hissetmeye başlayabilir. Üzgün hissedebilir. Uyku problemleri yaşayabilir. Yani normalden farklı bir şeyler yapıyor olması lazım ki sizin için bir alarm olması gerekiyor artık bu.
1: Anladım. Evet.
2: Bunlar hep kontrol edilmesi gereken şeyler.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben yani teşekkür ederim.
1: En başında birazcık heyecanlandım. Cümleleri toparlamakta da zorlandım yani. İnsan da kendi kızıyla sürekli program yapmıyor
2: süper,
1: tabii ama.
2: Süper, harikaydı bence. Çok
1: ama
2: güzeldi.
1: Ama bence de öyle ama kesinlikle senin de çok katkın var. İçeride hakikaten çok keyifli bir ortam
2: evet,
1: vardı.
2: Bir
1: çok...
2: saat daha konuşuruz.
1: Evet, aynen öyle olurmuş gerçekten. Çok çok teşekkürler katkılarınız için. Umarım hani denize bir taş atmış oluruz ama hepimiz elimizi taşın altına nasıl koymamız gerektiğini ciddi ciddi düşünmeye başlamalıyız diye düşünüyoruz. Gidilmeyen yoldan bu haftalık bu kadar. Hepinize veda ediyoruz. Sevgili Ayben ve Asya ile beraberdik. Önümüzdeki hafta yeniden hep beraber gidilmeyen yolda pazar günü saat 6'da buluşmak üzere diyorum. İyi haftalar.
3: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
3: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Talin Ortak, Hüseyin Ortak ve Taylan Ortak'a teşekkür ederiz.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mihriban Hocaoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Rebetiko, Ege'nin köprüsü.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yannis Saulis. Bugünkü programımız bir orkestra eseriyle başladık yine de. Bu bir tiyatro oyunu için bestelediğim bir eserdi ve adı Aeolian Threnody'ydi. Dinleyeceğimiz bir sonraki şarkının adı Frango Siriani. Bu çok bilinen bir şarkı, ancak Markus Van Vakaris'in ilk performansını dinleyeceğiz. Şarkı sözleri ve müziği Markus Van Vakaris'e ait. Kalbimde bir kıvılcım, bir alev var. Tatlı Frango Siriani, sen bana büyü yaptın.

Markus Van Vakaris'in Franco-Syrian adlı çok bilinen şarkısını dinledik. Ardından sözleri ve müziği Apostolos Kaldaras'a ait olan bir şarkı dinleyeceğiz. Bunu 1971 tarihli bir kayıtta Yorgos Dalaras'tan duyacağız. Şarkımızın başlığı Ayın Olmadığı Bir Gece Çöktü. Ayın olmadığı bir gece çöktü. Karanlık iyice derinleşti ama genç bir adam uyuyamıyor.

Yorgos Dalaras'ı dinledik ve onunla devam edeceğiz. Bir sonraki şarkının adı Asla Sevmem. Beste Apostolos Kaldaras'a, sözler ise Kostas Virvos'a ait. Asla sevmem. Sana yüksek sesle söylüyorum. Eğer beni sevseydin, bana söyle, benim hatam ne?

Yorgos Dalaras'ı dinledik ve sırada dinleyeceğimiz şarkı da yine Yorgos Dalaras'tan olacak. Apostolos Kaldaras'ın bugünkü üçüncü şarkısı. Bu sefer şarkı sözlerini Pythagoras yazdı. Başlık: Şairin Ölümü. Granada'da safak vakti gülen şairi neden öldürdüler? O obucuklar nakış yapıyordu. Kuşları ve vadideki zambakları resmetti.

Yorgos Dalaras'ı dinledik. Şimdi de Çiçanis'in Marika Ninu'nun Olduğun Gibi Gel şarkısını kaydettiği 1953 yılında geri dönelim. Beste Vasilis Çiçanis'e, söz ise Yerasimos Tsakalos'a ait. Olduğun gibi gel, olduğun gibi gel. Zeveklerimi bozma ve ateşi söndür.

Americanino'yu dinledik. Ardından da bir başka harika şarkıcı Haris Alexiou'nun Bergama şarkısını seslendirmesini dinleyeceğiz. Bu küçük Asya'dan özgü geleneksel bir şarkıdır ancak sözleri Pythagoras tarafından yazılmıştır. Bergama, ah güzel Bergama, giderken senin için ağladık, ah aşkımızın için ağlandık ve gözyaşlarımızdan deniz bulandı.

Karısalık Şiyu'yu dinledik. Şimdi de Türkiye'de nispeten bilinen bir şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkının adı Giydiğin Yelek ya da Yunanca'da To Yelekaki Puforis. İcra eden Anna Hırsafi. Beste Panos Theodoridis'e, sözleri ise Spiros Olandezos'a ait. Giydiğin yeleği ben diktim. Acı ve ızdırap içinde astarını da ben yaptım.

Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi de bir başka harika şarkıcıdan bahsedelim. Rosa Eskenazi. Bunu 1930'dan kalma bir kayıttan duyacağız. Şarkının adı Rast Kanto. Demek istiyorlar Rast Makamdan Kantosu. Dimitris Semsis Keman, Agapios Tombulis Ut ve Lambros Savaidis kanun çalıyor. Bu şarkı geleneksel bir şarkıdır. Bakın ne anlatıyor. Eğer bana inanmıyorsun, çiçekler sahiplik eder. Onlara yemin et, sana doğruyu söylesinler.

Rosa Eskenazi'den iki şarkı daha dinleyeceğiz. İlkinin adı Seni Resmettim Vlah. Vlah bir kadın esas. Vlah bir kadın. Kayıt 1936 yılında ait olup müzik ve sözler Lambros Savaidis'e ait. İkinci şarkı hakkında daha sonra konuşacağız. Bir sabah bir Vlah kızı gördüm. Tamamen zarafet ve hayat doluydu. Ah, güzelliği güneş gibi parlıyordu ve bakışlarına kapıldım.

Sıradaki şarkı Roz Eşkenazi'nin bugünkü üçüncü ve son şarkısı. 1934 tarihli kayıt Yamo adını taşıyor. Yamo İbranice İspanyolca'da seni seviyorum anlamına geliyor. Esas iki kelime. Yo amo.

Rosa Eskenazi'den sonra Mary Linda'ya geçeceğiz. Ondan Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Για τα Τούρκτσεδε, μπιρ δαχά γερί γελμεϊνί στέμιουρουμ, σαρκısını dinleyeceğiz. Şarkının sözleri ve müziği Manoli Şkötis'e ait. Sana itiraf ediyorum, asla geri dönmeni istemiyorum. Seni görmeye asla yolda olmayacağım. Bana eski günleri, ilk gecelerimizi hatırlatacaksın. Ayrıca bana ilk kalp atışlarımızı da hatırlatacaksın.

Mary Lindayı ve Manolis Kötesi dinledik. Sırada da başka önemli bir şarkıcı var. Eleni Vitali. Kendisi bize 1988 yılından bir kayıttan ve Yıllara Girdik adlı şarkıyı seslendirecek. Şarkının sözleri ve müziği Stamatis Panoudakis'e ait. Yine o günü düşündüm, ben buradayken, sen biraz daha uzaktayken.

Bugünkü programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Dinleyeceğimiz bir şarkı daha kaldı ve onun başlığı Baharat Taçin ve Büse. Müziği Evanthiyare Buçika yazdı. Bu şarkı İstanbul Mutfağı adlı film için yazılmıştır. İcra eden Dilek Koç. Apaçık Radyosu'nda Rebetiko Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Sizi gelecek hafta aynı köprüde, aynı saate tekrar bekliyorum. Hepimize barış, barış, barış diliyorum. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mihriban Hocaoğlu'na teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
1: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: 1-1-2
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Gözü'ye teşekkür ederiz.
2: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugün Belçika'dan çıkan ama ruhunu Afrika'da arayan ve oradan besleyen bir gruptan bahsedeceğiz. Colonel Diaffar. 2016'da kuruluyor grup ve daha ilk günden Etiyopya cazın derin melodilerini, Afrobeat'in dansa çağıran groove'larını ve psychedelic rock'ın hipnotik gitarlarını aynı potada eritiyorlar kendi soundlarında. Hızlıca ve onların enerjisiyle başlamak isterim. İlk albümleri, 2019'da çıkan ilk albümleri Forgotten Kingdom'dan parçalar dinleyeceğiz. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

Grubun sahne enerjisi öyle kuvvetli ki daha 2017'de Belçika'da Gent'te John Wolven Festivali'nde en iyi canlı grup seçiliyorlar. O zamandan bu yana en küçük sahnelerden büyük açık hava festivallerine kadar her yerde cayır cayır çalıyorlar. 2019'da kendi imkanlarıyla çıkardıkları ilk albümü Forgotten Kingdom ile Antwerp'te ciddi bir takipçi kitlesi oluşturuyorlar. Asıl çıkışları ise 2021'de Batov Records'tan çıkan Cold Heat EP'siyle geliyor. Bandcamp'te büyük ilgi görüyor. Dünyadaki birçok radyoda çalıyor. BBC Radyo, Worldwide FM, KXP bunlardan biri mesela. Şimdi Cold Heat EP'sine kulak verelim. Ardından tekrar Colonel Diyarfar'a anlatmaya devam edelim. Keyifli dinlemeler.

Grubun temposu şu ana kadar hiç düşmedi. Geçtiğimiz yıl 2024 yılında Batov Records etiketiyle yeni albümleri Getaway'i yayınladılar. Bu albüm Afrobeat, Etiyopya Caz ve Psychedelic Rock üçgeninde grubun yıllar içindeki evrimini net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu albümden parçalara kulak vereceğiz. Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor. Keyifli dinlemeler.

Grubun etkilendiği isimler arasında Fela Kuti, Mulatu Astatke, Budos Band, Jungle by Night ve Black Flower gibi efsaneler var. Ama Colonel Diyafar bütün bu etkileri kendi enerjisiyle harmanlayarak sahnede bambaşka bir deneyime dönüştürüyor. Onları dinlerken kendinizi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa sokaklarından Lagos'un gecelerini, oradan da psikodelik bir rock sahnesine ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Şimdi Getaway albümünden parçalar çalmaya devam ediyoruz.

Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine apaçık radyoda bu haftalık Afriko'nun sonuna geliyoruz. Unutmadan bizi eğer Instagram'dan takip etmek isterseniz afrik.on hesabından bulabilirsiniz. Haftaya umarım aynı saatte yine denk geliriz. Hoşça kalın.

0: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Gözü'ye teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
0: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 95. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 95. fasikülünde Amerikalı drone psikedelik ekibi Earth'ün 2014 tarihli 8. albümü Primitive and Deadly'ye kulak vereceğiz. Earth için gitar müziğinin ve sonsuz reverb'lerin evliliği diyebiliriz. Bazen bir evrenin maketini, kimi zaman uzak bir yerin haritasını çıkarıyorlar. Drone ile başlayıp farklı bu bluza evrilen 35 yıllık yolculuklarında Stoner ve Doom dünyasının en değerli yol arkadaşlarından biri oldular. Özellikle kurucu Dylan Carson'ın kendine has yaklaşımı ve gitar sound'u Earth'ün imzası haline geldi. Ambient metal denebilecek bir türe imza attıkları ve Kurt Cobain'in de vokalinin olduğu kayıtları Stoner metal camiasında yeni bir sayfa açtı. Ancak Carson'ın yakın arkadaşı Cobain'in intiharı sonrasındaki süreçte faaliyetlerini ara verdi ve geri dönüşünde daha melodik, blues'a selam çakan bir sound ile geri döndüler. Tabii ki bu, grubun gitar üzerine yaptığı deneylere devam etmediği anlamına gelmiyor. Bana sorarsanız, Earth'ün en iyi albümü gibi bir yakıştırma yapmak doğru olmaz. Öyle bir albüm olduğunu da düşünmüyorum. Ama herhangi bir kaydının kötü olduğu düşüncesinde de değilim. Bu albüm beni Earth kayıtlarında en sevdiğim yolculuğa çıkaran araç oldu sadece. Size tavsiyem tüm kayıtlarına kulak vermeniz olur. Evet, yine tam bir pazar ve tam bir gri hava albümü ile karşınızdayız. Ama bu ara ara havanın açılmadığı anlamına da gelmiyor. Önümüzdeki 50 dakika boyunca sizleri The Earth'ün 8. stüdyo kaydı Primitive and Deadly ile baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo. On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mert Eğiler ve Didem Dirin'e teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Evet, Mayıs geldi bir kez daha. Bu ne demek? Sarhoş atlar zamanı yeni yaşına bastı. Tam 15 yıl oldu sarhoş atlar zamanı. Dile kolay 15. yılını geride bıraktı. İlk programda bundan uzun zaman önce 2011 yılının Mayıs ayının ilk pazarıydı. Takvim ayın birini gösteriyordu. Açık Radyo'nun bir önceki stüdyosu Harbiye Üftade Sokak. Teknik masada tıpkı bugün olduğu gibi Feryal Kabil vardı ve ilk programı gerçekleştirmiştik bir canlı yayınla. Çok uzun zaman oldu gerçekten. Geziyi yaşadık hep birlikte, pandemiyi yaşadık, depremi yaşadık, acıları paylaştık, kutlamaları paylaştık, dayanışma içinde olduk ve 15 yılı geride bıraktık. Öyle kalabalıklara hitap etmedik belki ama çok güçlü bağlar kurduk Açık Radyo dostlarıyla. Çok da söyleyecek çok şey var belki ama 15. yılı biraz kişisel bir çalma listesiyle kutlayalım. Çok daha iyi bir yerde olmayı temenni ettik yıllarca. Beklediğimiz gibi olmadı ama umudu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Birlikte büyüteceğiz. Ve 94.9 üzerinden başlayan 95 FM frekansından devam eden dayanışmamız apaçıkradyo.com.tr üzerinden ilerliyor. Açılışta güzel bir şarkı, Creedence Clearwater Revival vardı. Have you ever seen the rain? 15. yıla özel, biraz kişisel ama keyifli bir çalma listesi hazırladım. İki sekansta sizlerle paylaşacağım. Neil Young gelecek, önce Like a Hurricane dinleyeceğiz. Neil Young'ı sırasıyla Yes, Shocking Blue ve Bobby Womack takip edecek. Pazar gecenize keyifli bir çalma listesi, latif bir seçki gönderdiğimizi düşünüyoruz. Apaçık Radyo'da saatler 11'i vurana dek sarhoş atlar zamanı.

Bobby Womack, Across the 110th Street dinledik. Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Atlar zamanı devam ediyor. Bu akşam programın 15. yaşını bir anlamda kutluyoruz. Her hafta belli bir tema etrafında oluşturduğumuz çalma listemiz ise bu hafta biraz kişisel tercihlerle oluştu. Aslında programın 15 yıl boyunca ele aldığı, sizlerle paylaştığı müziklerin bir harmanı gibi, karakter olarak öyle ifade edelim. akifburakatlar@gmail.com adresini de sizlerle paylaşalım. 16. yaşımıza doğru ilerlerken programa ilişkin önerilerinizi, görüşlerinizi mail adresi üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi ikinci sekansa geçeceğiz. Bu sekansta da yavaş yavaş enerjiyi yükselteceğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Önce Paul Simon gelecek. Graceland albümüne vuracağız. Diamonds on the Soles of Her Shawl adlı şarkı, keyifli bir şarkı, 1986'dan. Hemen ardından Howlin' Rain dinleyeceğiz, Phantom in the Valley. Howlin' Rain'i Sonny Landreth takip edecek, Congo Square adlı keyifli şarkısıyla. Iron Maiden ile bu ikinci sekansı noktalayacağız.

Iron Maiden, Phantom of the Opera dinledik ve programın sonuna geldik bu akşam. Mayıs'ın ilk pazarında Sarhoş Atlar Zamanı'nın 15. yaşını kutladık. Bir teşekkürle veda edelim. Bugüne kadar programa destek olan tüm radyo dostlarına, programı dinleyen, iletişime geçen, paylaşan ve elbette programın sizlere ulaşmasına katkı sunan tüm radyo emekçilerine teşekkür edelim. Devam edecek Sarhoş Atlar Zamanı her pazar saat 10'da, bugüne kadar olduğu üzere. Geriye dönüp baktığımızda programı sıklıkla kapattığımız bir grubu bir kez daha arayacağız. AC/DC Thunderstruck ile noktayı koyacağız. Ben Akif Bırakatlar, teknik masada Feryal Kabil. Sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mert Eğiler ve Didem Dirin'e teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Mint.
5: Gıcır cızır plaklar.
4: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
6: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
7: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Gürbit ve Hilmi Tezgör'e teşekkür ederiz.
8: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
4: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Zifir programı başladı. Ben Uğur Çıkırçılı. Bu hafta mikrofon başında ben varım. İksen radyoyu ilgilendiren başka bir toplantı nedeniyle aramızda yok. Ben de tek kaldığım için geçen haftadan devam etmeyi planlıyorum. Geçen hafta Inferno Festivali'ne ilişkin gözlemlerimi paylaşıp line-up'tan çeşitli örnekler sunmuştum sizlere. Bu hafta da aslında aynısını yapacağım diyorum. Geçen hafta Inferno Festivali'ne ilişkin gözlemlerimi paylaşıp line-up'tan çeşitli örnekler sunmuştum sizlere. Bu hafta da aslında aynısını yapacağım. Programa

kendi şehirlerinde. Weather ve Cataclysm gibi gruplar da katılmıştı ve yine ses getiren lokal festivallerinden biri olduğunu söyleyebilirim Almanya standartlarında. Performansları da yani o tiyatro yetenekleri, ateş ve alev oyunlarıyla beraber bir de soundla birleşince yani o yapmayı ve aksettirmeyi istedikleri savaş meydanı, cephe halini kesinlikle yaşattılar diye yorumlayabilirim performanslarını. Evet, Canofibar'dan sonra biraz daha güneye inelim. İsviçre'ye, Samael ki eminim programı dinleyen hemen herkesin bildiği bir gruptur Samael. Uzun yıllardan beri sahnediler. 87 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam. Warp arkadaşları üretmeye devam ediyorlar. Yakın zamanda da bir single çıkartmışlardı. 2026 tarihli Hidden Empire. Performansları da oldukça iyiydi. Oldukça canlıydı. Etkileşimleri de çok iyiydi seyirciyle. Çok sıcak da bir tavırları vardı. Böyle bir snobluktan uzak gerçekten çok keyifli. Kendileri de eminim ki çok keyif aldılar. Dinleyici de oldukça keyif almıştı performanslarında. Evet, son single Hidden Empire geliyor Samael'den.

Damayer'den Hidden Empire dinledik. Şimdi de benim yakın zamanda keşfettiğim bir grup Odin gelecek. İzlandalı atmosferik black metal grubu Black Gaze'e kayan sound'da olduğunu da söyleyebilirim. Bir Tannhugen Brenner parçası gelecek. Baktığın zaman soğuk, böyle bir izole melankolik bir atmosferi sahnede de sergilediler. Böyle yoğun reverb gitarlar, böyle epik karanlık bir yapı sahneye hakimdi diyebilirim. Evet, Avrupa sahnesinde de çeşitli festivallerde de bence görmeye alışacağız diyebileceğim bir grup Odin. Evet, onu dinliyoruz şimdi.

Odin'den bir tane Hogan Brenner parçası dinledik. Festival üzerinde biraz konuşmaya devam etmek istiyorum. Buna geçmeden belki bir bildirim yapmakta fayda var. Festivale ilişkin kritikleri yazdığım yazıyı prodüksiyona yolladım radyonun. Ya yayınlanmıştır ya da eli kulağındadır yayınlanacak. Bu yüzden Apaçık Radyo'nun web sitesini şöyle bir yoklarsanız festival ilişkin yazdığım biraz daha ayrıntılı yazıya ulaşabilirsiniz diyerekten biraz festivali konuşmaya devam edelim. Line-up kadar, gruplar ya da müzik kadar benim için dikkat çekici yanlarından biri festivalin konferans ve düşünsel tarafıydı. Geçen hafta da biraz bahsettim ama gerçekten önemli bulduğum bir taraf. Çünkü bu heavy metal kültürünün bu değişen ve yozlaşan bir taraftan da müzik ortamında etkilenmesi kaçınılmaz bir durum yaratıyor. Buna aksi istikamette daha zihin açıcı sektörün sorunlarına kulak veren, çözüm bulmaya çalışan, problemleri gündeme getiren, mesela kur dalgalanmalarının yarattığı ekonomik darboğaz ya da işte bağımsız plaj şirketlerinin yönetimsel zorlukları ya da işte showcase festivaller, serbest piyasa ekonomisinin dayattığı gerçekler var. Ya da diğer taraftan o heavy metal'in daha eril, daha maskülen imajına bir çentik atan kadınların ve azınlıkların müzikteki rolleri üzerine çok önemli söyleşiler oldu. Yani belli paradigmaların değişebileceğine ilişkin bunlar çok önemli işaretler aslında ileriye dönük. Diğer taraftan ülkemizden de katılımcılar vardı. Yani sadece dinleyici olarak değil, festivalin bu konferans tarafında da görev alan Taner Öztombul mesela bir oturumda, kur çatışması oturumunda bir moderatörlüğünü üstlenmişti. İbrahim Karakurt da kendi düzenleyecekleri festivali tanıtan festivaller oturumunda bir yer alıp konuşma yapmıştı. Bunlar çok önemli gelişmeler ve veriler aslında ülkemizin metal sahnesi için. Çünkü ne kadar görünür olursak o kadar daha kaliteli işlerin çıkması, festivallerin düzenlenmesi de o ölçüde gerçekleşecek diye düşünüyorum. Tabii bunun yanında workshoplar, davulla gitar workshopları vardı. Mayhem gitaristleri Telok ve Goal'un katıldığı gitar workshopuna ben de katılmıştım. Yani gerçekten hem müzikal anlamda çok keyifliydi hem de düşünsel ve tartışma anlamında böyle kapıları aralayan, zihinleri aydınlatan güzel bir tartışmaydı bence. Peki, dediğim gibi bu yazının, bu festivale ilişkin başka noktaları da Apaçık Radyo'nun web sitesindeki yazıda da bulabilirsiniz. Şimdi sırada yine bu alanda ses getiren ama benim çok da müziklerin içine çok giremediğim bir grup gelecek. Darvaza gelecek. Chaos, Fire and Devotion parçasıyla. İtalya, Fransız ve Norveç gibi uluslararası bir grup ki Behexen'den Rats vokallerde, Lars Brodersen'da yine Funeral Mist'ten gitarist davulcu olarak tanıdığımız Lars Brodersen'da davullarda. Hani o raw vokallerin vahşiliği, sound'un keskinliği, evet hani çok böyle bir yerden ki kendi sıyrılmıyor diye düşünüyorum. Böyle daha farklılığını ortaya koyabilecek bir şey üreten bir grup gibi gelmiyor bana Darvaza ama elbette böyle What Say Nas Kenşi ya da Funeral Mist dinleyenlerin de oldukça sardığı ve severek dinlediği bir grup olduğunu da biliyorum. Ama yani dinleyerek de çok içine giremediğim bir sound Darvaza'nın. Ama tabii ki bir ekstra metal programı yaparken de böyle bir festivali anlatırken de Darvaza'yı da çalmamak olmazdı. Evet, Chaos, Fire and Devotion dinliyoruz.

Darvaza'dan Crossfire and Devotion'ı dinledik. Daha fazla müzik çalmak için biraz sesimi kısmayı planlıyorum. O yüzden anonsları biraz kısa tutacağım bundan sonra. Sırada Norveçli death metal grubu, death metal triosu Rune gelecek. Evet, blast beatler, keskin gitar riffleriyle hakkını veren bir grup. 2017'den beri müzik yapmaya devam ediyorlar. Rune'dan da Corrosive to the Soul dinliyoruz.

Norveçli death metal trio'su Rune'dan dinledik. Şimdi sırada bir başka klasik grup, çok bilinen, çok da sevilen bir grup olan Primordial gelecek. İrlandalı Pagan Dark Doom Metal grubu biliyorsunuz Primordial. Alan Averill'in o muhteşem vokali gerçekten festival salonunu böyle inletti ve herkesin böyle yüreğine, ciğerine, kulağına dokundu diyebilirim. Gerçekten performansları oldukça iyiydi. Evet, Primordial'dan To Hell or the Hangman parçasını dinliyoruz şimdi.

Primordial'dan To Hell or the Hangman parçasını dinledik ve programın artık sonuna geliyoruz. Uzun bir parça gelecek. Hordum Rife'den The Beautiful End of All gelecek.

0: Evet, Primordial'dan To Hell or the Hangman parçasını dinledik ve programın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Programı Horton Rife'den The Beautiful and the Fall parçasıyla kapatacağım. Uzun bir parça ama bence Horton Rife'nin yaptığı en iyi parçalardan biri. Çok yoğun olduğu kadar yırtıcılığı olan, vahşiliği olan da bir parça bence. Bu arada festivalin seyirciyle en etkileşimli, en farklı noktada oturan performanslarından birini sergilediklerini söyleyebilirim. Özellikle Beyond the Skies of God parçası o kadar iyi çaldılar ki, yani ben dahi bir kitle sahnenin önüne doğru yığıldık ve vokalist ve grup diğer grup elemanlarıyla beraber, yani çok unutulmaz bir performans oldu bu parçayla beraber. Buna ilişkin radyonun web sitesindeki yazıda da bir şeyler karaladım. Oradan da isteyen okuyabilir, ulaşabilir. Evet, bu hafta Zifir'den bu kadar. Ben Uğur Çıkıkçılı. Bir sonraki hafta çok büyük ihtimalle ilk seninle beraber tekrar gecenin bu vakti evlerinize konuk olacağız. O vakte kadar kendinize dikkat edin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İhsan Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Plank.
1: Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Sympathy slurred, a slap brings you.

comes the waves, here comes the waves.

for me.

Sit easy.

0: plan.
1: Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: it is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm sesleri.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
7: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
8: Hazırlayan Erkan Ömür.

use thee now for me.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Egzotik yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.
2: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

dertle kucakla, başka bir şey istemem ben.

başka bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

başka bir şey istemem. Her şeyle gir kalbime, başka bir şey

kaderim. Başka bir şey istemem. Kollarımda öleyim. Başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem.